0: Kral FM 100 reklamlar.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Latya Eleftherios Meydanı'nda günün her saati hizmet veren Express Market 24 Hours, taze ürünleri ve zengin çeşitleriyle sizlere hizmet vermeye devam ediyor. Express Market 24 Hours olarak tüm halkımızın bayramını en içten dileklerimizle kutlar, sevdiklerinizle birlikte sağlık ve mutluluk dolu bir bayram geçirmenizi dileriz.
0: My Club, gecelerin vazgeçilmezi.

0: Boston, My Club, Xanti Kavala yolu 4. kilometrede. Rezervasyon için telefon 2541 07 35 36.
1: Bayram sofralarının olmazsa olmazı Amfeon Pastaneleri. Damaklarda tat, gönüllerde iz bırakan lezzetler. Şuruplu tatlılar, pastalar, turtalar, ikramlık çikolata çeşitleri, tatlı ve tuzlu kurabiyeler her zaman taze, her zaman Amfeon kalitesinde. Odrison 12 Kireççiler'de ve Platanos 5'teki Amfeon Pastaneleri sahipleri Mehmet Aysel, Bahri ve Cansel herkese hayırlı bayramlar diler.
2: Aydınlatma sistemleri, elektrikli ekipman, elektrik tesisatı malzemeleri, modern ve klasik lambalar, aplikler, avizeler, dekoratif aydınlatma ve aksesuarları, her türlü aydınlatma araç ve gereçleri. Kusis AE. Aydınlatmaya dair aradığınız her şey. Dimokritu Caddesi sonundaki Kusis AE bayramınızı kutlar. Tüm müşterilerine sağlıklı ve mutlu bayramlar diler. Telefon 2541 08 33 20.
3: Από την Αλέξανδρος ΑΕ Βιομηχανίας Χειροδέματος Ξάνθης, πολλές ευχές για καλό Μπαϊράμ με προσωπική και οικογενειακή ευτυχία σε όλους τους μουσουλμάνους συμπολίτες μας. Αλέξανδρος ΑΕ, 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελβίων.
2: Aracınıza en iyi rot balans ayarı hizmetini sunan isim.

0: Kral FM 100 reklamlar.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
4: Yapı ve yalıtım malzemeleri, su tesisatı, banyo ve seramik ürünleri, inşaat demirleri ve metal ürünler, alçıpan, boya badana malzemeleri, sıhhi tesisat, fayans çeşitleri, kısaca inşaat malzemelerinde temelden çatıya ihtiyacınız olan her şey. Your Home budur. Alanında 24 yıllık tecrübe ve deneyim. Zuagoras 32, pazarda bulunan Your Home budur sahibi ve çalışanları tüm müşterilerine hayırlı bayramlar diler.
5: Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΤΕΛ ΑΕ εύχεται στους συμπολίτες μας μουσουλμάνους για τη γιορτή του Παϊράμ χρόνια πολλά με υγεία και ευτυχία.
6: Οι πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας αξίζουν τη λάμψη που τους αναλογεί. Βαλσάμιση Events & Catering. Σας ευχόμαστε κάθε σας εκδήλωση να είναι γεμάτη χαρά και μοναδικές γεύσεις. Χρόνια πολλά και καλό Παϊράμ με υγεία και ευτυχία.
7: Günün en sıcak, en taze durağı.
8: İproin İstasi.
7: Dumanı üstünde sıcacık poğaçalar. Kıymalı, peynirli, kaşarlı, patatesli, ıspanaklı, tavuklu, çikolatalı, tiropita, zabonopita, sosisli, pizzalar ve çıtır çiğ börekler.
8: Soğuk sandviçler, tostlar ve çeşitli içeceklerle hepsi profesyonel şekilde ustasından hazırlanan lezzetler.
7: Kahvaltının vazgeçilmez adresi İproin İstasi.
8: Sabah saat 6'dan öğlen 14.30'a kadar. Panagi Çaldari 94, Yaka Otobüs Durağı'nın karşısında.
7: Ayrıca Fayi, Volt, Box ve eFood'da.
8: Telefon numarası 2541 30 50 53 693 63 65 628.
9: Bayramı paylaşmaktır, berekettir, komşuluktur. Ama en önemlisi bu emaneti güvenilir ellere teslim etmektir. Bandak olarak yılların tecrübesi, kalite ve tat farkı sloganımızla bayram hazırlıklarınızı kolaylaştırıyoruz. Kurban payı siparişleriniz için titizlikle çalışıyor, bayram sevincinizi sofralarınıza taşıyoruz. Geç kalmadan yerinizi ayırtın. Ramadan Bandak ve Hasan Bandak'a ulaşın, bayramın tadını çıkarın. İletişim Ramadan Bandak 6986 66 2868 ve Hasan Bandak 6944 98 10 39. Bandak, kalite ve tat farkı.
10: Aracınızla ilgili doğru kararı vermek güven ister. All Cars 16 yıldır bu güveni sağlamaya devam ediyor. Özenle seçilmiş ithal araçlar, profesyonel satış hizmeti ve avantajlı araç takası seçenekleriyle. Hepsi tek bir çatı altında. Her araç detaylı teknik kontrollerden geçirilir. Tüm belgeleri ekranlı araç takası seçenekleriyle. Hepsi

0: Kral FM 100 Reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Kireçlenme, romatizma, boyun sırt bel ağrıları ve fıtıkları, kas hastalıkları, osteoporoz, menisküs, bağ ve diğer spor yaralanmaları için fizik tedavi ve kayropraktik. Baş ağrısı, migren, vertigo, sırt ağrısı, alerjiler, sigarayı bırakma ve kilo vermek için akupunktur tedavisi, tamamlayıcı tıp olarak kuşaktan kuşağa aktarılan hacamat uygulaması. Hepsi fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi Özal Ahmet Hasan'da. Panayi Çaldari 34-36, 1. kattaki fizyoterapistiniz Özal, herkese hayırlı bayramlar diler. Hasan Keke ve ekibi tüm müşterilerinin bayramını gönülden kutlar. Her türlü elektrik arızasında ve elektrik tesisatında güvenli ve kaliteli adres. Elektrik ustası Hasan Keke, bayramınız ışık gibi aydınlık, yüzünüz hep gülümsemeyle dolu olsun. Hayırlı bayramlar.
2: İnşaat Malzemeleri Yapı Marketi Kartal Cemil, alanında en tecrübeli, en iddialı, inşaat sektöründe saygın firma. Kum, tuğla, kireç, kiremitten plastik ve metal su borularına, istediğiniz renk boyayı üreten boya makinesiyle Berling ve Rotex'in en zengin renk çeşitlerine kadar inşaat alanında aklınıza gelen her şeyin en kalitelisi, en ucuz fiyatlarla Kartal Cemil'de. Sünnetçi Köy Arabacı Köy arasındaki inşaat malzemeleri yapı marketi Kartal Cemil ve çalışanları bayramınızı kutlar, daha nice bayramlara erişmenizi diler.
3: Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία.
0: Yoğun bayram trafiği mi? Bizimle her şey yolunda ve güvenli. Uzman ekibimizle aracınıza en iyi bakımı sağlamak için Santi Kavala yolu 3. kilometredeki servisimizle hizmetinizdeyiz. Kiracı Erkan, Lombarda Yaz, Triandafilos Otomobil Servisi. Bayramınız kutlu olsun, bayram yolculuklarınız güvenli ve huzurlu olsun. İyi bayramlar.
1: 1987 yılından beri sofralarınızı yerli besilerden en taze, en lezzetli et çeşitleri ve kendi imalatları şarküteri ürünleriyle donatan isim Bandak Et Marketleri. Günlük sofralarınız, davetleriniz veya bayram sofralarınız için 1987'den beri nesilden nesile sizin tercihiniz. Bandak Et Marketleri bayramınızı en içten dilekleriyle kutlar, mutlu bayramlar diler.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Η εταιρεία Pastryland 2020, εμπόριο τροφίμων στο Κουτσό Ξάνθης, προσφέρει ποιοτικά προϊόντα και άριστη εξυπηρέτηση. Η διεύθυνση και το προσωπικό εύχονται ολόψυχα χρόνια πολλά και καλό Μπαϊράμ, με υγεία και ευτυχία.
2: Oto Kaporta ve Boya Hizmetleri Yasin ile Turgay. Kaporta, fırın boya, tampon tamiri, boyasız onarım, far temizleme, pasta cila, şase kontrolü, hasar sonrası ön cam değiştirme ve daha fazlası en uygun fiyatlarla. Xanti Kavala Yolu Şeker Fabrikası'ndan sonra 50 metre ileride sahada bulunan Yasin ile Turgay tüm müşterilerine hayırlı bayramlar diler.
0: Bayramın bereketi, paylaşmanın güzelliği Sevinç Nihatoğlu Marketi'nde. Uygun fiyat, kaliteli ürün, bol çeşit. Bayramın bereketi sofralarınıza, indirimler cebinize gelsin. Kırköy'deki Sevinç Nihatoğlu Market tüm müşterilerinin bayramını kutlar, herkese hayırlı bayramlar diler.
3: Kalite ve zarafetin buluştuğu adres. Dekor Musli. Alçı ve alçıpan alanında hizmet veren Dekor Musli, modern tasarımlar ve dekoratif çözümlerle yaşam alanlarınıza estetik katıyor. İskeçe'nin en köklü alçı firmalarından Dekor Musli olarak bayramınızı kutlar. Bu bayramında evlerinize huzur, kalplerinize mutluluk getirmesini diliyoruz.
2: Tavuğun en lezzetli hali. Kotaplikliko. Özenle hazırlanan, saf ve lezzetli baharatlarla tatlandırılan Kotaplikliko, yıllardır damaklarınızda iz bırakıyor. İro 1087'de tavuğu farklı ve lezzetli şekilde pişirip güvenle sunan Kotaplikliko, bayramınızı kutlar, mutlu, tatlı, lezzetli bir bayram geçirmenizi diler. Aracınıza en iyi rotbalans ayarı hizmetini sunan isim, Bedrelidis Hristos. Aracınızın konforlu ve güvenli sürüşü, yakıt ve lastik tasarrufu için Corgi Balans makinesi ile alanında en iyisi. Santi Kavala Yolu 3. kilometredeki Rotbalans Ayarı Merkezi sahibi Bedrelidis Hristos tüm müşterilerine hayırlı bayramlar diler. Everest, doğa sporlarının uzman mağazası. Doğa yürüyüşü, dağcılık, su sporları, av ekipmanları, kamp malzemeleri, tırmanış, dalış, avcılık, kısaca doğa aktiviteleriniz için aradığınız her şey. Everest, doğayı bizimle keşfet. Rokumi 36'daki favori mağazanız Everest, bayramınızı kutlar, esenlikler diler.
3: Lezzette sanatı ve güvenilirliği ilke edinmiş, üretimde hijyen...
2: Bayramınızı kutlar, esenlikler diler.

show starts in

nasıl bir açılış yaptın kardeşim böyle baya? Bu ne? Murat senden razı olsun be kardeşim. Vay vay vay vay. Hayırdır? Vay vay vay vay vay vay. Günaydın canlar, günaydınlar hepinize Kral Efendi'den İskeç'den. Yine sabaha vardık. Bir gemi yapalım, Samsun'dan gelsin, olur mu? Öyle kağıt.

Demir değil, içinde yürek olan bir gemi olsun, olur mu? Günaydınlar fındık kurtları. Aşıklar maşuklar, günaydın. Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramı. En büyük alkış. O çok büyük dayı. Günaydınlar canlar. Poli poli kalibereses. Good morning everyone and everywhere. Vazgeçemedim. Hepinize kucak dolusu selamlar, saygılar Kral Efenden. Bir farkımız, bir fikrimiz olsun diyorsanız bedavası en bol radyo istasyonu Kral Efendi. Müzik ve muhabbet sizlerle. Enerjinizi hissedin. Skeçenin en alem radyosu, Türkçe ve evrensel şarkıların kalbi. Kulaklara spor olan Kral Efendisiniz. Hoş geldiniz. Şeref verdiniz. İyi ki varsınız canlar. Bugün 19 Mayıs. Bilir misiniz?

Güzel bir salı gününden, bugün 19 Mayıs'tan hepinize selam olsun. Güzel bir gününüz olsun yine. Kanal Efendi birlikte sabah muhabbetiniz bol olsun. Arkadaşlar aradılar sabah sabah, mesaj gönderdiler. Haşim Çolak abim dediler. Dedim buyur kardeşim. Geçenlerde bu soruyu sorduk. Pek net cevaplar, bizi doyuran cevaplar alamadık dedi. Dedim soruyu sorsanız sen bakayım neymiş o soru? Soru şu. Bugün işleyeceğimiz soru o. Günün sorusu yapabilir miyiz dayıcım dediler. Dedim sor bakayım bak kardeşim. Aşk mı, para mı, huzur mu dediler. Konular gene çok bugün. Bugün gene çok konular var konuşulacak. Ne yapacağınıza günaydın bakalım gene hadi bakalım. Adamlar geceden uyumuyorlar herhalde. Böyle soruları düşünüyor. Coşkun Ceyhun Kaya. Aykan Duman günaydın gençler. Bakalım bulacağız bir soru bakalım.

Diğer konuları da işleyeceğiz. Dünyada neler olmuş yine onlara bakacağız. Sizlerle birlikte sponsorlarımızı tanıtacağız. Bayram tebriklerini almaya devam ediyoruz. Dünyanın merkezinden her yere yayınımızı göndereceğiz. Maximum Hit, yine müzik, yine muhabbet Kanal Efendi, 10'a 20'li grupla birlikte.

uçak geminiz olsa nereye gitmek istersiniz? Çok uzaklara mı, huzur olan bir yere mi? Günün sorusu aşk mı, para mı, huzur mu? Hemşe. La la la la la la. İlk günaydınları hemen bir alalım bakalım. Günaydın bütün Kral FM, günaydın bütün Kral FM dinleyicisi. Günaydın Naşim Agam demiş. Raif Ahmet, Sibel Almanya'dan. O erken yazıyor böyle, çok erken yazıyor. 6-6.30-7'de işe başlamadan önce Arbeit, sonra bana yazıyor. İbrahim Nisin Efendi, günaydınlar, hadi saat 9 oldu, neredesin sen demiş. Nerelerde kaldın, geldim çok trafik vardı. Orhan Tuna Paris, günaydınlar, eyvallah sağ olun. Sıkıntı yok ağam, ne demek sağ olun demiş. Dün Orhan Agam'ın şarkısını dinletemedim. Onun için bir dinleteceğim bugün onu. Paris günaydınlar, bonjour Fransa. Le Paris Fransa. Paris'ten şöyle hemen güzel İzmir'e uçuyorum. Günaydınlar herkese, iyi yayınlar Dilek Hasan. Halal Hanım Efendi İzmir'den dinliyor. Günaydınlar İzmir. Ooo Güngör Hasanoğlu. Büyük Galatasaraylı Güngör. Günaydın Güngör, merhaba. Günaydın Haşim Bey, iyi yayınlar. Breh breh breh bey demiş, baksana be Güngör. Oturma susak ağızlı, baksana be. Günaydın Haşim Bey. Yok. İyi yayınlar, kimse görmeden horozlar bende, Ali'nin bestanesinde biledin ha demiş. Ali'nin beslediği horozları sen mi aldın? Güngör kaç tane horoz var elinde? Bir tane bende de var bak. Günaydın Güngör. Kolay gelsin arkadaşlar. Ve büyük Fenerbahçeli. Adnanım günaydın dostum. Günaydın abi. Para varsa aşk da var, huzur da var. Günün sorusuna günün ilk cevabı Adnan'dan geldi. Sağ ol canım benim. Günaydın, hayırlı işler, bol kazançlar diliyorum. Adnan'ım bu sene o sene, tamam mı canım? Bak bu sene yemin billah Allah seni inandırsın kardeşim, öyle yani içimde bir his var. Bak bu sene o sene. Aşk mı, para mı, huzur sorusuna net bir cevap geldi. Dayı para varsa anasını satayım, her şey var diyor Adnan. Yarım at besin parası. Peki be Adnan'ım, bu parayı nereden bulacağız biz be? Çalışmakla ne olmuyor bu işler, günme geliyor Adnan'ım. 5 tane bu sene o sene diye 12 sene oldu abi. Oğlum bak bari ben Fenerbahçeli taraftarı o yüzden seviyorum Adnan. İçen devazikato, etse devazikato, filan ola brosta naprejdiladi. Katalabi avto. Pangoz mu Mira? Günaydın Adnan'ım. Bu sene o sene dayı kesin yani hiç. Başkan kim? Başkan. Sen ona haber ver. Başkan kim? Adam 7 düvelle çarpışmadı mı? He? Hatırla bakalım Adnan'ım. Ben varsam Fenerbahçe var dedi. Tamam bitti o. Bu sene o. 5 tane erkek horoz var elimde. Sünnetli mi? Tövbe yarabbim. Güngör.

Lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay. Aziz alır abi rahat. Aynen kardeşim, katılıyorum adam. Yüreğinizi ferah tutun bu sene. Hem de farklar. İnşallah. Günaydın aslan parçası, alasının cam parçası. Horoz zaten erkek olur, şapşal. Yapma ya. Allah Allah. Dur bakayım benim horozu bir bakayım. Ha, bu da erkekmiş. Bak. Erkeğim benim. Günaydın alacığım. Günaydınlar. Şimdi şöyle, insanı görünüşüne göre karşılarlar. Mesela geliyor, görünüşüne göre karşılarlar. Sonra konuşmasına, bilgi birikimine ve terbiyesine göre uğurlarmış eski insanlar. Atalarımız yani, anlatabildim mi? Bütün muallimlere günaydın efendim. Sanatçıya, sanatçıya. Horoz besleyenleri, oğlacık keçi besleyenleri, hayvanlarıyla uğraşanlara, toprağıyla, türabıyla uğraşanlara kolay gelsin. İnşallah radyodaki şarkılar tesirli oluyordur efendim. Günaydın Aşim Kalimera. Günaydın Arzu Hanımcığım. 19 Mayıs Atatürk'ü anma. Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun. Çok teşekkür ederim başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bağımsızlığı için mücadele eden tüm silah arkadaşlarını, kahraman şehitlerimizi ve gazileri minnet, sevgi, rahmet ve dualarla anıyorum demiş Almanya'dan Arzu Hanımcığım. Çok teşekkürler. Sağ olasın Arzu. Bu anlamlı günü gururla kutluyor. Birlik ve beraberliğimiz daim olmasını temenni ediyorum. Azıcık kestim şeyi Arzu. Hadi bakalım, iyi yayınlarınız olsun. Kulağım sizde. İşlerim mi çok gene bugün? Tatlı mı yapacaksın gene? Tatlı mı yapacaksın? Günün sorusu, aşk mı, para mı, huzur mu bugün? Bakalım hangisi baki olacak, hangisi kazanacak? Akay günaydın Aşim abi, hayırlı programlar demiş. O kucağındaki ne oğlum? Akay'ım o ne? Telsizle mi konuşuyorsun? Ne yapıyorsun artık, işleri büyüttün mü sen be Akay'cığım? Rakal mı o, telsiz mi? Günaydınlar Kral FM'in kralı. Günaydınlar Kral FM ailesi. Günümüze gün katan kral. Neşemize neşe katan abimiz. Kolay gelsin kaptanım benim, Mesut'um. Canım benim, günaydınlar, sana da kolay gelsin. Her şey yolunda mı Mesut'um? Lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay. Nazife ablacığım günaydınlar Aşim. Günaydın güzel İskeçem demiş. Canım ablam benim, Nazife ablam. Böyle İskeçe paylaşımları yapıyorum sayfalarımda, hikayelerimde sabahleyin. Böyle azıcık İskeçe'yi görün böyle gurbette olanlar. Güne iyi başlayasanız diye. Günaydın ama konuşmayayım daha. Niye lan? Hayırdır? Acı bedel. Mesut duyuyor, ne diyor Hacı Bedel? Günaydın ama konuşamayam daha demiş. Yedin akşam terli yengeden tabii. Ha, konuş göreyim. Süpürgenin topuzundan koşturdular galiba akşam Hacı Bedel'e. Salonda mı yattın benim gibi? Para varsa huzur yok, huzur varsa para yok dayı. Nasıl oluyor o iş be coşkunum? Bunu bilse bilse Adnan Hoca bir, bir de Andedi Marcos bilir iki. Karam Adnan Hoca'yı bulamayacağımıza göre Andedi Marcos'a soracağız. Para mı, huzur mu, aşk mı? Para varsa huzur yok. Huzur varsa para yok. Aşım anlamadı bunu. Bir de horoza sorayım bakayım. Sen ne diyorsun horoz kardeş bu işe? Haklı diyor. Lay lay lay lay. Tanerakin günaydın Aşım, iyi yayınlar. Aga kral demiş. Aga kral. Aga kralcı. Aga bir tane. Aga Taner Akin. Taner işte kulaklıklarla mı dinliyorsun yoksa öyle var diyasında mısın? Her şey yolunda abim, seninle daha güzel oluyor demiş Mesut kardeşim. Teşekkür ederim. Bu arada yepyeni bir kasap dükkanı açılıyor. Kuru Kasap. İskeçemizde Lofor Stratu 14'te açılış bu hafta olacak. 2541-073-559, orada bir İngilizce kursu var. Hemen yanında Kuru Kasap. Bu hafta açılış var. Orası Lofor Stratu 14. Bayrama hazır tazecik ürünleriyle sizleri bekliyor. Hayırlı uğurlu olsun Kuru Kasap. Şimdiden bereketli olsun efendim mekanınız ve dükkanınızda. Tevu Şavuk dünyada sorulacak soru mu bu? Fatih günaydın. Niye bu oğlum? Ya bu Şavuk dünyada aşk mı, para mı, huzur mu dedik işte. Kötü bir şey söylemedik azizim. Allah Allah. İstanbul günaydın. Çanakkale. Minadım. Ahmet Baba. Altan günaydınlar. Manisa Akhisar günaydın. Diyarbakır günaydın. Sofya Radyosu. Bükreş Radyosu. Azerbaycan ve Finlandiya radyolarına çok çok selamlar.
Aşk mı, para mı, huzur mu? Lay la la la lay la lay lay la la la lay. Kral 100 diye yazmış boyacılar. Duvarlara bak bütün. Bak sana be. Oraya iki tane de kalp koy. Yarın onu da bir paylaşayım sayfamda, iyisin. Kralsınız canlarım, kralsınız.

Sen benim boya işlerini unutma da. Salı geldi sallana sallana. Ardından Nedim geldi yaza yaza. Nedim hoş geldin, günaydın. Guten Morgen. Alles schön. Selam olsun can cana. Şeker atalım demli çaya. Neşe katalım şu dünyaya. Gurbet elde saatler döner. Aşım abim yayına girdi mi tüm can sıkıntıları söner. İşte bu. Mikrofonun şahı, dinleyicinin baş tacı. Burası dertlerin tek ilacı. Burada bütün ilaçlar burada. Aspirin, depon, mepon, algon. Ne isterse var. Tavuk, horoz, peh. Açalım radyoların sesini. Çekelim içimize memleket nefesini. Yazı ya bu kızan be. Yazı ya bu susak ağızlı be. Ah be. Tüm dinleyicilerimize bol tebessümlü, kahkahası çok, rengarenk bir salı sabahı dilerim. Günaydınlar efendim. Erken kalkmışımız var. Karı kaldı. Hanımefendi kaldırdı galiba dedim. Dedim kalk, işler var. Halı yıkanacak. Günaydın canım benim Nedim'im, sağ olasın. Senin horoz yumurtluyor mu Haşim abi? Hiç sormadım ama canım, yumurtluyor mu yumurtlamıyor mu? Fonluk yok ha burada, fonluk yok be. Günaydınlar. Hoş geldiniz. Yaşanan gün nasıl olursa olsun beklenen gün her zaman güzeldir. Çünkü geçmiş kayıplarla gelecek umutlarla doludur. Günaydın demiş Oya Remzi hanımefendi. Hoş geldiniz Oya Hanım. Teşekkür ederiz. Sabah paylaşımlarınız gerçekten güzel böyle. Bunları okudukça ben de arpa görmüş kuzu gibi hissediyorum kendim. Böyle bakıyorum böyle. Yazıyor diyorum dinleyici. Kralın dinleyicisi farklı ya. Almanya'dan hemen üst tarafa geçiyorum. İsveç'teyim. Orçun Celep kıymetli dostum. Sakarka'nın gülü. Haşim abisinin bir tanesi. Orçun Celep. Günaydın dayıcım, iyi yayınlar, kolay gelsin. Bol kazançlar demiş Orçun Celep. Orçun, aşk mı para mı huzur mu be kardeşim? Para buluyorsun aşk olmuyor. Aşkı buluyorsun para yok. Aşkı parayı buluyorsun huzur yok. Huzur buluyorsun para yok. Parayı buluyorsun aşk yok. Karıştı. Anca atleşiriz biz bugün için bayrama kadar. Orçun'um. Herkese, bütün çalışan arkadaşlara İsveç'te çok çok selamlarımızı da söyle. Kendinize de dikkat edin. Günaydın Haşim abi. Zaman olmuş para kazanmak, parayan yoksa hiçsin. Orası doğru. Bu zamanda para yoksan eti püf Seydan'ım. Bobo günaydın my friend. Günaydın Haşim abi, iyi günler Ali kardeş. Ali, laf aramızda, akşam neredeydin sen? Kimse görmeden yaz bakayım bana. Gecenin 12.30'unda mesaj göndermek ne la oğlum? Yaşımış başımış var bizim, yatıyoruz o saatte be çocuğum. Adab-ı muaşeret, adab-ı muaşeret.

Günaydınlar, iyi yayınlar ayrıca Staj Kontrolörü'ne ve patrona. Mehmet Ali Berant abim geldi. Abi hoş geldin. 19 Mayıs'ta bağımsızlık ateşini yakan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı ve minnetle anıyoruz demiş Mehmet Ali Berant. Teşekkür ederim abi. Andık sabahleyin. Oy. Agam. Para, sağlık yok. Aşk var, sağlık yok. Huzurlu var, sağlık yok. Ben böyle paranın içine be agam demiş. Her şeyden önce sağlık, sağlık varsa her şey var agacım. Çok doğru Orhan agam. Hazırsan türkünü dinleteceğim. Dün dinletemedim. Barış'tan Orhan Tuna agamın günün sorusuna verdiği cevap. Sağlık varsa her şey var. Doğru agacım. Önce sağlığımız daim olsun. Sağlıklı olalım, ondan sonra para kazanırız diyorsun. Ondan sonra arkasından huzur da gelir. Ama insanoğlu işte abi, biraz nankörlük de var sanki hamurda. Mesela şimdi huzurumuz oluyor, paramız oluyor, başka şeyler aramaya başlıyor sanki. Yani elimiz ekmekte, aklımızda anlatayım. Tövbe estağfurullah. Bismillahirrahmanirrahim. Erken yazmışsın demek istedin herhalde. Yoksa biz burada gurbet ellerde Allah'ın her günü sabahın köründe hazır askeriz bilirsin abim demiş. Saat farkından dolayı herhalde kesin.

0: Kadıköy arasında. Telefon 25410 31 815. Cep 693 67 38 490.
1: Forio Plast, modern tasarımlar, tek kullanımlık, çevreye saygılı geri dönüşüm plastik eşyalar, ilkbahar yaz sezonu için çeşitli boy ve renklerde plastik masalar, sandalyeler ve tabureler, ayrıca saksılar. Forio Plast, yepyeni yerinde Koyunköy'ünde Kara Hasan Et Marketi'nin yanında. Hatim, düğün, kına, sünnet, mahya ve davetleriniz için profesyonel ürünler, uygun fiyatlar ve tabii ki kalite. Forio Plast Koyunköy'de 2541-021-404, cep telefonu 693-3168-949.
2: Bana Yunanca'da tavuk ve mükemmeli aynı sözcükte söyleyebilir misin?
3: Kotapliktiko.
2: Bravo, buldun. Peki kotapliktiko ne demek biliyor musun?
3: Tavuğun en lezzetli hali olabilir mi?
2: Evet, lezzete eklenen yeni bir sözcük daha. Kotapliktiko. Çünkü kotapliktiko'daki tavuk başka hiçbir yerde bulamayacağın şekilde hazırlanıyor. Saf ve lezzetli baharatlar kullanılarak özenle pişiriliyor.
3: Anladım. Kotapliktiko. Yani fırında pişmiş tavuğun en lezzetli hali.
2: Kotapliktiko, tavuğu farklı ve lezzetli şekilde pişirip sizlere güvenle sunan isim. Adres İrion 87 Kısanti. Adresinize servis için telefon 25410 77 066.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
6: Ηλεκτρονέ, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε μαζί. Και επειδή μπάλα χωρίς ψήσιμο δεν γίνεται, με κάθε τηλεόραση 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέ.
7: Ηλεκτρονέ Κινιαζόπουλος, Γρανικού 29, Δράμα. Και στην Ξάνθη, Αυδείρων 37 και 12 Αποστόλων.
8: Kral FM, Kral FM 100. Zirvenin tek sahibi.
9: Horoz işte. Ah, horoz. Horoz. Horoz gibi.
10: Haşim, hadi uyan artık. Dinleyicilerin seni bekliyor. Programın başlıyor. Uyan, aç kopçeleri.
9: Günün sorusu horozlar değil. Ha, horoz. Al sana. Al Orkan'ın. Orkan, günaydın. Aykan, al horoz. Horoz dediler mi başımın etini yediler gene sabah sabah. Günaydın canlar. Nasıl bir güzelsiniz? Adınız kalite olsun. Soyadınız marka olsun. Göbek adınız raga olsun. Elinde maşa. Bizi dinleyenler sizin gibi paşa. Kimse çıkamaz onlarla en başa. Ay. Yeni konu şu komik sentiz Kalimera. Bir e-mail var mı? Efendim, kan bağışında bulunmak istiyorsanız yeni konu şu komik sentiz. İskeçemiz Hastanesi'nin kan bölümüne gidebilirsiniz. Sağlıklıysanız kan verin efendim. İşte o da bir huzurdur. Hani aşk mı para mı huzur mu diyoruz ya, o da bir huzurdur. Başkalarını mutlu etmek de bazen bizi huzurlu eder. Bir de garip bir şeyi var insanoğlunun. Başkalarının böyle kötü yanlarını duyduğumuzda da böyle bir acayip oluyoruz değil mi? Ya bir gün şöyle felsefe programı yapalım sabahtan akşama kadar. Gökhan Aguş, günaydınlar. Bahriye Giroğlu, abi günaydın, hayırlı yayınlar. Abi ne için çalışıyoruz? Yaşamak için mi, yemek için mi? Yemek için yaşamak lazım. Şimdi Bahriyeciğim, yaşamak için de yemek lazım. Ama bu değil ki günün sorusu. Para sizde, yani para bizde. Tabii günün sorusu aşk mı, para mı, huzur mu? Kolay gelsin. Arzu Hanım şöyle devam etmiş. Tamam, büyüklerimiz öyle demiş ama ben genel kapsamda diyorum. Yani evlilikte kadının erkekten yaşça büyük olması sizce iyi mi kötü mü sorusunu sordu Arzu Hanım da. Bugün sorular var. Şöyle bir empati kur Haşim demiş. Senin oğlun gelininden küçük olsa müsaade eder misin? Tabii ederim canım. Akıl yaşta değil baştadır demiş. Eski insanlar ne demişse bu eski insanlar demiş. Bu şimdiki insanlar niye bir şey diyemiyor ya? Arzu, şimdiki insanlar niye bir şey üretemiyorlar daha doğrusu? Ne bileyim ya. Bunu biz şeye

soralım. Doktor Meltem Kırcalı'ya soralım, doktorumuza. Panagi Çaldari 94 4. katta doktorumuz. Hatta programı alayım psikiyatristimizi, Doktor Meltem Kırcalı'yı. Diyecekler, şey, doktorumuz diyecek, bana diyecek üniversitede bu kadar çok soru sorulmadı yahu. Instagram'da Doktor Meltem Kırcalı olarak da bulabilirsiniz. O Andras Burna είναι μεγάλος από τη γυναίκα, αλλά γυναίκα μεγάλη από τον άντρα δεν παλεύεται, φίλε. Şimdi Arzu Hanım, Recep demiş ki, Burna είναι μεγάλος. Erkek büyük olabilir kadından ama kadın büyük olamaz erkekten diye. Ben şöyle çevirdim şimdi sana, Recep Agam, Stuttgart'tan yazdı. Almancasını da söyleyeyim mi? Das şey, Hagenlich, yok, çıkaramadım onu şimdi tam Almancası. Ο άντρας μπορεί να είναι μεγάλος από τη γυναίκα, αλλά η γυναίκα μεγάλη από τον άντρα δεν παλεύεται, ρε φίλε. Έχεις εμπειρία, μου φαίνεται, ρε Ζεμπαγκάτσο. Olamaz diyor yani. Kadın erkekten büyük olamaz diyor. Γιατί ρε Ζεμπαγκάτσο. Warum? Auto Motion Club'a Borussia Dortmund. Warum? Allah sizi inandırsın vallahi, yemin ederim bak. Bence kadınlar duygusal olarak biraz daha erken olgunlaşabildiği için evlilikte erkeğin biraz büyük olması bazen uyumu ve dengeyi kolaylaştırabiliyor. Yani o hanımcığım, kadın erkekten büyük olmasın mı? Vallahi hayatımda bayağı kadınlar tanıdım böyle. Çok da delikanlı kadınlar, nasıl diyeyim şimdi? Gerçekten delikanlı kadınlar. Şimdi orada başka bir cümle kullanacağım da. Hani bizim halk ağzında, günlük ağzımızda bir lıklık kadınlar deriz. Allah Allah. Lıklık kadınmış deriz o zaman. Anladınız siz onu. Sezer Recep Akam, Şevket Bulgaristan, Dobro Utra Bakan Maya, Susak Ağızlar. Neredesiniz bakama canlarım benim. Ray, Patos Coffee Tuni. Günaydın Ertuğrul'cim. Koçtan'ın beni 41'de Dinos'un hemen arkasında. Patos Coffee'yi Facebook ve Instagram'da da bulabilirsiniz. Ürünlerinden yararlanabilirsiniz. İli markası kahveyle çalışıyor Patos Coffee. Bu arada bu yazan arkadaşlar kaynanaların sizi dinliyor, ona göre. Alın getirin oğlumu o kadından. Ayrıca Patos Coffee'de Kalfa Pastanesi'nin, Özkan abimizin Kalfa'dan, Kalfa Pastanesi'nin lokumu Kavala kurabiyelerinde bulabilirsiniz. Günaydınlar Patos Coffee. Kafe Tanara Paradisos Köyü'de Bakırcı markası çok çeşit dondurmalar geldi. Hasan ve Ercüment Agacım. Ercüment Agam günaydın. Postbay. Sakarya Neratu Paradisu çok güzel bir köy, çok da güzel bir mekan. Kahveler, pizzalar, çerezler, her çeşit çay ve kahveler, mezeler. Gidip bir görün. Hatta öyle hikayede paylaşmıştım, hikayede yapmıştım. Kafe Tanara Paradisos'la Instagram'da ve Facebook'ta Tanara olarak bulabilirsiniz. Ve cumartesi, pazar günleri ve hafta içi sabah 9'dan akşam 24'e kadar açık. Patos. Aha, Patos Coffee diyecektim. Paradisos köyünde Kafe Tanara. Acelem yok, hedefim sensin. Bir gelsen aşktan kafayı yersin. Ya kadın erkekten daha yaşlı olursa çok kötü. Kamera önünde kocasına tokat attı Macron'un eşi. Ne zaman olmuş bu? Mehmet Ali Birant abiciğim bu. Kameraların önünde bir de. Kameranın önünde tokat atan kadın evde onu parçalar. Vallahi billahi parçalar. O aslan gibi yolar onu. Arr, gibi önünden böyle. Yapar yapar. Çok fena, çok. Hadi bakayım, hazır mı içimi patlamaya? Hoppa! Yaz yaz yaz. Yazıp silme, bahane kabul etmiyorum. Yaz. Asabi olma, yaz. Yazıp yazıp siliyorsun. Yazıp yazıp siliyorsun. Ha, olmasın demiş Oya Hanım. Yani kadın erkekten büyük olmasın. Oya Hanım efendi dedi. Eyvallah. Malalla yarışırız, para çok, para çok. Mankenlerle... Çıtır çıtırsınız, tazecik leblebi kıvamında kavrulmuş bademler, kabak çekirdekleri, günaydın canlar. Loko loko loko loko mades. Oh! Para da sizde olsun, aşk da sizde olsun, huzur da sizde olsun inşallah efendim. Ya Rabbi, aramıza akıllı sokup da huzurumuzu bozma ya Rabbi, amin, amin. Ayşe Hanım hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bir
yorum yapmak ister misiniz?

Bayramda kim kimin elini öpecek problem ediyorlar. O yüzden büyük kadın istemiyorlar. Gurur yapıyor erkekler. Ana! Ne olacak canım? Bir onun elini öpsün, bir onun elini öpsün. Sonra yanaklarından öpsün. Bir kere öpüşmek ömrümüzü de uzatıyor canım. Ne var onda yani? Kadın büyük olursa erkek kadının elini öpemez mi? Öpebilir bence. Niye öpmesin canım? Adam da öyle demiş. Bayram meselesi yani. Harçlığa göre değişir. La la la la. Herkese günaydın Aslı. O beygir kaç yaşında basına? Koşuya gelir mi o? O beyaz olanı mı söylüyorsun? Gelir. Ya şimdi atlar ne kadar yaşıyor bilmiyorum. Beygirler falan 15-18 sene mi 20 sene mi ne yaşıyorlar da. Aylin biliyorsa beni bir bilgilendirsin bakayım. Gelir gelir koşar o. Daha bak ben gönderdim sana. Kaça kalan sıra? Stuttgart Recep ne diyor bu arkadaş ya? Allah var yukarıda, 241 sıralara günaydınlar. Bu sene hiç şansınız yok. Fenerbahçe şampiyon. Telios Elix'i. Recep abiye katılıyorum ama siz ne düşünüyorsunuz gerçekten merak ediyorum. Dinleyiciye soruyor Arzu Hanım. Acaba ben mi çok geri kafalıyım diye. Hayır canım estağfurullah niye? Yani o sizin görüşünüz. Diğerleri başka görüşler bildirdiler. Mesela halam dedi yani bayram meselesi dedi. Bayramda el öpücü arşlık görüyorlar ya ondan. Duygusal anlamda kadın erkekten daha olgun yani tabiri caiz. Daha çabuk çöküyor yaş ilerledikçe. O kadar düşünmeyin siz canım takmayın kafanıza her şeyi. Ama erkek öyle olmuyor. Bu da bence ileride çok büyük bir sıkıntı haline gelebilir. Haklısınız Arzu Hanımcığım da. Biz sizden daha önce de gidiyoruz sonra. Ya. Vah vah kocası gitmiş. Bak bak bak bak bak ya. Erkek millete erken gidiyor yalnız. Ya. Haksız mıyım? Şöyle etrafa bir bakıyoruz. Erkekler etipif. 60'ı göremez olduk. Alacağım Artemis'e gideceğim astronotlarla uzaya. Ne oldu oldu. Düğün sezonu açıldı. Söz nişan düğün alışverişlerinizde büyük bir kampanyası var. Güneş Gold'un İskeçimizde. Eskiyi getir, yeniyi götür. Yanınızda ve yarınınızda Güneş Gold artık yatırımlarıyla da Türkiye'deki çeşit ve fiyatlarıyla da artık size çok daha yakın. Unutmayın altın geleceğin anahtarı, güzelliğin en saf hali ve yatırım olarak da bilgi alabilirsiniz altın hakkında Atilla Bey'den Güneş Gold İskeçimizde Platya'da. 690 95-71-01 cep telefonu. Güneş Gold'u sosyal medyada da takip edebilirsiniz. Baktım başka bir kampanyası var mı diye. Kampanyalarla alakalı bilgileri, birikimleri orada da bulabilirsiniz. Günaydınlar Güneş Gold sahibi ve çalışanları. Artık zaman geçti, kaynanalık bitti. Şimdinin gelinleri kaynanalık geçti. Kaynanalık. Ne kadar küçük olursa olsun nikah var ortada. Bayramda ben öperim elini, evin erkeği o. Evimin erkeği. Erkek kim benim? Güzel bir yorum geldi doğru. Ortada nikah var diyor. Sonra erkekler niye erken kaçmış? Kaçacak tabii. İşte Yermani olmuş. Yine deliyorsan detayı. Yandres pernun megales yinekes. To yatif galtesi berazma apomonisas. Ya naparın sindaksi Recep Agacın. Almaya diyor, erkekler diyor. Büyük yaşta kadın alıyor diyor Recep Agam. Arzu anladın mı? Yunanca yazıyor Recep Agam. Yunancası çok sağlam, kuvvetli. Çok kuvvetli Yunancası Recep Agam'ın. Romatizma bile %80 kadınları bulurmuş. 15 kişilik grupta 2 erkek olurdu. Hastanede ne olursa kadınları buluyor. Adamlar dayanıklı, sağlam. O yüzden. Hiç acele etmeyin, hiç acele etmeyin. Bir gelsen aşktan kafayı yersin. Acelem yok, hedefim sensin. Bir gelsen. Ne kaç yıl yaşıyordu duymadım. Atlar kaç yıl yaşıyordu Aylin'cim? Beygirler atlar kaç yıl yaşıyordu? Bir arkadaş sordu da. Şimdi ben de bilgisayardan internete giremediğim için dedim Aylin herhalde bilir, onu sordum. Seni işinden almayayım. Agam görmediniz mi Fransa başkanını Macron'un karısı kamera önünde tokatladı ya agam. Vallahi görmedim Orhan Agacım. Dün şey hazırlıkları vardı bayram tebriklerini hazırlıyorum sponsorlarımızın. O yüzden pek ilgilenemedim yani bayağı bir yoğunduk. Onun hazırlıkları falan vardı stüdyo çalışmaları falan.
Görmedim. Ciddi mi? Şey, Mehmet Ali Birant Agam yazdı sabah. Ben öyle kadını kameraların önünde bir de. Hem seversin hem para mı, sağlık mı, aşk mı? Ben derim Mandıra filmini izlemelerini tavsiye ederim. Cevabı orada. Hayır abi, günün sorusu aşk mı, para mı, huzur mu? Mandıra filozofunu izleyin. Dün de Yusuf abim canlı yayında onu tavsiye etmişti. Mandıra filozof. Eşkele güzel bir film. Heh. Bu gönderdiğin ne? Akay bir şey göndermişsin fotoğraf. Kolesterolle alakalı. Konumuz kolesterol değil oğlum. Sen radyoyu kulaklarından dinlemiyor musun kardeşim? Akay. Kolesterol nereden çıktı lan?

0: Kadının büyük olmasının şöyle negatif etkileri de var dedi büyük bir abim. Kadın büyük olunca erkeğe hep kıskanıyor dedi. Oo, enteresan cevaplar geliyor böyle, enteresan yorumlar geliyor bu kadın. Arzu Hanım, bunu yarın sorusu yapsaydı bugün ikisini birlikte çalışıyoruz, işliyoruz iki soruyu. Kadın erkekten evlilik babında soruyor şimdi Arzu Hanım. Erkan Akın da dedi ki, kadın büyük olunca dedi, kıskançlık oluyor biraz dedi. Aa, erkeği kıskanıyor dedi. Bak buraya bak. Dünyanın en zengin insanları sizsiniz. Çünkü güzelsiniz efendim gerçekten ya. Allah'ım Allah'ım. Günaydınlar. Takside bile iyi yayınlar. Reisim demiş Tunay Arnavut. Kral FM 100 her yerde. Takside, fabrikada, uçakta, helikopterde, deniz altında. Karınca yuvasında, leylek yuvasında. Tunay'ım iyi yolculuklar diliyorum. Hayırlı işler kardeşim. Güle güle git, güle güle gel. Oradaki şoför arkadaşa da kolaylıklar diliyoruz, driver'ımıza. Eyvallah. Barış günaydınlar. Raşim abi, Mr. Sao Berando'dan, Almanya'dan günaydınlar. İyi yayınlar. Hasan abinin çok selamı var sana. Çok teşekkürler. Sağ ol Barış'ım. Mr. Sao Berando sahibine ve çalışanlara da Kral Efendi'den, güzel İskeçemiz'den selamlar. Kolay gelsin. Kadının yaşlısı ta iyi en azından. Yasin günaydın. Bazen böyle birden giriyorum mesajlara. Okurken karıştırmayalım meseleyi diye. La la la la la la.
1: Düğünlerde geziyor, hep karşıma çıkıyor. Çok konuşma kaynağı.
0: Yasin olaya başka yerden bakmış. Başka

Sağ ol Yasin'im, kolay gelsin kardeşim. Volyoplast, Sterplast işbirliği. Plastiğin doğada yeri yok, lakin hayatımızda yeri çok. Bekir'in sözü. Barış, kolay gelsin. Bölgemiz ve Balkanların en güçlü ve güvenilir şirketi olan Sterplast'ın ana bayi Volyoplast yeni yerinde. 17 senelik mutlak tecrübeleriyle plastik sektöründe dayanıklı, hafif, modern tasarım, çevreye saygılı ve duyarlı geri dönüşüm plastik ürünleriyle şimdi yeni yerinde Karahasan Et Marketi'nin hemen bitişinde Koyunköy'de Kiberya'da. Ailenim, teşekkür ederim. Diğer sloganları da plastik ürünlerle daha sağlıklı bir çevre, sıfır atıkla israfa hayır. Hayatınızı kolaylaştıran çözümler gerçek manada Volyoplast'ta. Sünnet, kına, düğün, hatim, mahya ve davetleriniz için tek kullanımlık yemek kapları, alüminyum tepsiler, masa örtüleri, poşetler, torbalar, tabak, çatal, kaşık, bıçak ve bardak, plastik hepsi geri dönüşümlü. Siyah, şeffaf, görünür kapaklı, siyah plastik pilav kapları. En çok pilav koyuyorsun onlara Barış. Radyonun müdavimleri yavaş yavaş geliyor, hoş geldiniz. Yeni Koşandı Prosopos Ellada Volyoplast. Instagram'da Volyoplast Cash & Carry olarak bütün ürünlerini görebilirsiniz. Fiyat sormak istiyorsunuz tabii ki de. 2541-021-404 sabit telefonu, cep telefonu 693-3168-949. E-mail göndereceksiniz. Sterkellas bitişik halde @gmail.com. Volyoplast'a sorabilirsiniz. Yaz sezonu için çeşitli boy ve renklerde plastik masa, sandalyeler, tabureler, en modern ve en son modayla plastik saksılar da var. Volyoplast'ı bir gezin, bir görün yepyeni büyük mekanında.

İnternetten mi kaynaklanıyor Şevket? Aşmak için sen benim tam çalıştığım yerin önündesin. Petrodimopoulos'un orada. Aynen. Radyo orada. Kral FM ve diğer stüdyoların yarısı burada, yarısı başka yerde. Hoppa. Beğendin mi Raif videoyu? Tamam mı?

Onu Yasin'e soracağım. Ayhan Agacım günaydın. La la la diye yöneten iki şey vardır. Biri para, diğeri... Kardeşim günaydın, selamlar, kolay gelsin. Ömer, beklemiyordum böyle bir cevap, böyle bir gönderi beklemiyordum. Günaydınlar İngiltere, günaydın Londra. Hayriye Sultancığım günaydınlar. Teşekkür ederim. Kolesterol olan, şeker, tansiyon, bel ağrısı, yanları ağran, beni ağrısın dedi Akay. Hayırdır oğlum, meslek mi değiştirdin Akaycığım? Kolesterol elinde ilacın mı var? Ne oldu Güngör? Sabah bayağı bir hızlı girdin. Mesajları kestin birden, hayırdır?

0: Kral FM 100. Reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: İnşaat Malzemeleri Yapı Marketi Kartal Cemil. Alanında en tecrübeli, en iddialı. İnşaat sektöründe saygın firma. Kum, tuğla, kireç, kiremitten plastik ve metal su borularına. İstediğiniz renk boyayı üreten boya makinesiyle Berling ve Rotex'in en zengin renk çeşitlerine kadar inşaat alanında aklınıza gelen her şeyin en kalitelisi en ucuz fiyatlarla Kartal Cemil'de. Sünnetçiköy Arabacıköy arasındaki inşaat malzemeleri yapı marketi Kartal Cemil ve çalışanları bayramınızı kutlar, daha nice bayramlara erişmenizi diler.
3: Yapı ve yalıtım malzemeleri, su tesisatı, banyo ve seramik ürünleri, inşaat demirleri ve metal ürünler, alçıpan, boya badana malzemeleri, sıhhi tesisat, fayans çeşitleri, kısaca inşaat malzemelerinde temelden çatıya ihtiyacınız olan her şey. Your Home budur. Alanında 24 yıllık tecrübe ve deneyim. Zoagoras 32, pazarda bulunan Your Home budur sahibi ve çalışanları tüm müşterilerine hayırlı bayramlar diler.
0: Yoğun bayram trafiği mi? Bizimle her şey yolunda ve güvenli. Uzman ekibimizle aracınıza en iyi bakımı sağlamak için Xanti Kavala yolu 3. kilometredeki servisimizle hizmetinizdeyiz. Kiracı Erkan, Lombarda Yaz, Triandafilos Otomobil Servisi. Bayramınız kutlu olsun, bayram yolculuklarınız güvenli ve huzurlu olsun. İyi bayramlar.

0: My Club, Xanti Kavala yolu 4. kilometrede. Rezervasyon için telefon 2541 07 35 36.
1: Kimerya Koyunköy'de bulunan Kimerland İstikbal, modern ve şık mobilya seçenekleriyle evlerinize konfor ve estetik katıyor. Kimerland İstikbal olarak tüm halkımızın bayramını kutlar, bayramın evlerinize neşe, ailelerinize mutluluk ve yaşam alanlarınıza huzur getirmesini dileriz. Bayram sofralarının olmazsa olmazı, Amfeon Pastaneleri. Damaklarda tat, gönüllerde iz bırakan lezzetler. Şuruplu tatlılar, pastalar, turtalar, ikramlık çikolata çeşitleri, tatlı ve tuzlu kurabiyeler her zaman taze, her zaman Amfeon kalitesinde. Odrison 12 Kireççiler'de ve Platanos 5'teki Amfeon Pastaneleri sahipleri Mehmet Aysel, Bahri ve Cansel herkese hayırlı bayramlar diler. 1987 yılından beri sofralarınızı yerli besilerden en taze, en lezzetli et çeşitleri ve kendi imalatları şarküteri ürünleriyle donatan isim Bandak Et Marketleri. Günlük sofralarınız, davetleriniz veya bayram sofralarınız için 1987'den beri nesilden nesile sizin tercihiniz. Bandak Et Marketleri bayramınızı en içten dilekleriyle kutlar, mutlu bayramlar diler.
2: Leoforo Stratı 16'da hizmet veren İmam Nuri Sıhhi Tesisat Mağazası, kaliteli ürünleri ve güvenilir hizmet anlayışıyla sizlere hizmet sunuyor. İmam Nuri ve çalışanları olarak bayramın tüm evlere huzur, bereket ve mutluluk getirmesini temenni eder, herkesin bayramını en içten dileklerimizle kutlarız. Latiye Lefteriyas Meydanı'nda günün her saati hizmet veren Express Market 24 Hours, taze ürünleri ve zengin çeşitleriyle sizlere hizmet vermeye devam ediyor. Express Market 24 Hours olarak tüm halkımızın bayramını en içten dileklerimizle kutlar, sevdiklerinizle birlikte sağlık ve mutluluk dolu bir bayram geçirmenizi dileriz.
3: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
4: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
3: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
4: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan Kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan Kolu'nu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
3: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
4: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papa Dimao'nda. Telefon 2532 111 064.
1: Kurban Bayramı paylaşmaktır, berekettir, komşuluktur. Ama en önemlisi bu emaneti güvenilir ellere teslim etmektir. Bandak olarak yılların tecrübesi, kalite ve tat farkı sloganımızla bayram hazırlıklarınızı kolaylaştırıyoruz. Kurban payı siparişleriniz için titizlikle çalışıyor, bayram sevincinizi sofralarınıza taşıyoruz. Geç kalmadan yerinizi ayırtın. Ramadan Bandak ve Hasan Bandak'a ulaşın, bayramın tadını çıkarın. İletişim Ramadan Bandak 6986 66 28 68 ve Hasan Bandak 6944 98 10 39. Bandak, kalite ve tat farkı.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

0: Halinize ve haldaş, yolunuza yoldaş olan radyo.
1: Güzel bir soru geldi dinleyicimin bir tanesinden. Abi hep sen bize soruyorsun, biz de sana soralım diye yazmış Cüneyt. Günaydınlar Cüneyt. Aşk mı para mı yazdı mı tura mı demiş. Tabii ki para. Tabii ki aşk kardeşim. Aşk mı para mı yazdı mı tura mı, baksana be. Sezer neredesin oğlum sen bugün? Oğlum var ya, bazı sorular soruyorsunuz, bazı yorumlar yapıyorsunuz. Eliniz ekmekte, aklınız avratta lan. La bir sabit durun be. Horozlar sizi. Ayşe Liman Hanım efendi günaydınlar. Fatih Türkmen, Yakup Delioğlu. Yakup abi günaydın, kolay gelsin abim. Ahmet Halitoğlu günaydınlar. Gülümser Çolak Gölmez, Manisa Akhisar günaydınlar krallar. Çok çok çok selamlar İskeçemizden. Bazı yorumları adab-ı muaşeretten dolayı okuyamıyorum Arzu Hanım. Mikhail Stofeas, kalmere bacanak. Puse vrisko, puse simada. Bacanak, aşk mı, para mı, yoksa huzur mu? Hava açık. Sen tıraş ne zaman olma düşünün aşağı yukarı? He? Ağustos'da mı? Saidoğlu Günay'a da sormak lazım, aşk mı, para mı, huzur mu diye. Saidoğlu Günay İskeç'imizde efendim. Hem inşaat, hem ev, hem tarla, bahçe, çit, perifraksi malzemeleri, sulama malzemeleri, muşamalar, naylonlar, seracılık işinde kullanılacak her türlü malzeme. Saidoğlu Günay'da Günay arayacak şimdi beni. Fon müziğine bayıldım ha şimdicik, pembe panter. Bacanak, bu ne hale gelmişsin sen? Kala lipon, kitak seyredeş, metade de ekpombe erkumanese kurep şeyki. Traktörde tıraş yapacağım senin, traktörde. Hop hop hop hop hop hop hop. Nasıl olmuşum böyle be? Saç sakal birbirine karışmış. Samatoyla. Saidoğlu Günay, Drostik markasının bütün ürünleri. Plakaki fayans kolası, Sigma fayans kesme makineleri. 30'dan fazla köşeli çeşit ferozolar ve pervazlar Saidoğlu Günay'da. 15 kiloluk ekoloji boyalar sadece 35 euro. Ortamı yumuşatıyorum biraz, dur şimdi. Tanıgı Çaldar 124 İskeçe'de, Xanti'de Saidoğlu Günay kat markasının bütün ürünlerini, yedek parçalarını bulabilirsiniz. Sabah 6'dan öğlen 4'e kadar hizmetinizde. İş kıyafetleri ve iş ayakkabıları, işleriniz için el aletleri, el arabaları, deneyim, tecrübe ve piyasadaki en kaliteli ürünler uygun fiyatlarıyla Saidoğlu Günay'da. Günay'ım hayırlı işler kardeşim.

Bacanağıma gönderiyorum bu şarkıyı. Yani çelikotu. Tokopçe. Kral Efendim'den Tofa Yaza Şaba. Kral Efendim'den Mikhail Tofa Yaza Şaba. Kral Efendim'den dinleyicisine Şaba.

Πολύ πολύ καλημέρα σας σε όλους. Πολύ πολύ καλημέρα Χρυσούπολη, κυρία Μαρία. Πολύ καλημέρα, πολύ καλημέρα. Χου Τζανάρς. Golden Glass şirketi sahibi Şaban Ömer. Günaydınlar Şaban'ım. Kolay gelsin. Tanju Şakiroğlu. Çok ağır dünya. Çok ağır dünya. Çok ağır gözdürüyor. Günaydın Aşım abi. Bacaran çok selamı var. Kırkı yoğurtları gene. Kolay gelsin Palikarya. Tanju Şakiroğlu. Sıracım günaydın Bulatköy'den demiş. Bulatköy'e çok çok selamlar Ayhan Selimoğlu. Kolay gelsin.

Günaydın bırak kızan, kolay gelsin Almanya'dan selamlar demiş Mustafa Salih. Günaydın bakalım be kara kızan. Akku parayı mı beli? Ne var ne yok Almanya'nın o taraflarında bakalım.

Sezen hoş geldin kardeşim. Paylaştığım hikaye yanıt vermiş Sezer. Döner kavşak gıcır gıcır haydi dobro utra bakalım demiş. Hiç sorma, döner kavşak bizim burada Loforustrato'da fotosentez bile yapıyor kardeşim. Aynen bak. Sezer günaydınlar. Everything is okay my friend. Ray la la la la la la la la la la. Almanya'nın en güzel yerindesin galiba, öyle öyle görüyorum buradan. Meraklides kalimera.

anlatan şarkılar Kral FM'de. Modaya göre değil, kalbinize ve ruhunuza göre şarkılar.

Lay lay lay lay lay lay lay lay lay. Nerede mayalar var? Bu sene ben de duymadım alacığım, nerede mayalar var. Daha herhangi bir bilgi gelmedi. Maya gene olacaktır kesin. Ama nerelerde var? Ne zaman var? Tam bir bilgiye sahip değilim o yüzden. Okey, günün sorusu: aşk mı, para mı, huzur mu? Buyurun efendim. Lay lay. Ross, thank you to Bobo, Seydan Ediriz. Bekirli'de ustamız. Yemekler ve Euro döner ustasından Seydan Ediriz usta ile birlikte temiz, sıcak, taze, duman üstünde ve uygun fiyatları ile mangal başı lezzetler, ekmek ve pidede döner tavuk. Aradığınız lezzetli mezeler, mevsim salataları, her çeşit salata, orektikalar, burgerler, sandviçler, çok çeşitli içecekler ve geniş menüsü ile Ross, thank you to Bobo, Seydan Ediriz, Peleketi, Bekirli'de. Yepyeni bir ürün, ciğer şiş. Artık Edirne'ye ciğer yemeye gitmiyorsunuz. Dosteki Tubobo Seyda Nediriz, Bekirli'de. İngilizce de biliyor. İspanyolcası da var, Fransızcası orta seviye. Bobo. Instagram'da Dosteki Tubobo olarak bulabilirsiniz tabii ki. 2534-031-202 telefon numarası. 698-75-96-105 cep telefonu. Siparişlere göre kokoreç, oğlak kuzu, çevirme, mangalda ızgara, pirzola, köfte, tavuk çevirme ve kızarmış piliç. Hatta tenekede peynir tenekesinde, o lamarın peynir tenekleri vardı eskiden. Onlarda bile tavuk kızartıyor. Bobo. Çok kolay yerde, yolun üstünde, Bekirli'de. Kolay gelsin Bobo. We will see. Sıra. Para olmazsa hiç huzur olmaz. Yani uzun lafın kısası, para anahtardır. Para ondan sonra da ilişkileri elindedir her şeye, nokta. Paran varsa her şeyin var demiş, nokta demiş İlker Sıracım. Sen başladın mı askerdeki gibi günleri sayma Sıracım? Askerde sayıyorduk ya işte, 300 gün kaldı, 170. Saran'daki Simera. Sıra Poşmereski Simera file. Eksinde Pendike Simera. Günaydın Aşım abim, haber vereceğim yarın ben sana. Paradisos Kafe Tanera Paradisos köyünden alsanım. Eyvallah kardeşim. Nasıl ama video? Harika vallahi. Islak ıslak şarkısını mı istiyorsun? Harika videolar gerçekten. Yani tam da konumuzla alakalı bir videoymuş bu. Uçurtmalar da güzelmiş orada, böyle yukarı doğru çıkıyor. Çiçekler altında su yukarıdan akıyor böyle, şıldır şıldır şıldır şıldır şıldır. Tam bir ortam. Tamam tamam. Yazıyorum bunları. Sümme aşağı. Tövbe yani. Lay lay lay lay. Dayı sen parayı marayı boş ver. Ne oldu sizin Sergen Hoca kaçtı? Dur, öyle bir haber vardı. Dün akşam hazırladım. Yine hazırlık yapıyordum program için. Evet, Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı diye. Ya ne diyeyim ya kardeşim şimdi. Serkan, vallahi ben de ne diyeceğim bilemiyorum ki be. Yani Sergen Hoca iyi bir hocaydı. Bence bu sene de kalması gerekiyordu. Samimi söylüyorum. Bak yani her sene böyle hoca değiştirmenin bir anlamı yok. Hadi Sergen Hoca'yı gönderdin. Kimi getireceksin? Söyle şimdi bana. Yani. Ya böyle bir takıma dünyanın en ünlü teknik direktörünü getirsen de toparlamasın nereden baksan 3-4 seneyi alır. Bırak Sergen Hoca'mı, çalışsın, altyapıyı hazırlasın, yeni yeni oyuncular getirsin. Şampiyon olma. Yani Türkiye'de öyle bir şey var. Yıllardan beri çok pardon. Takımı şampiyon yapamıyorsa gitsin. Ya öyle bir şey olabilir mi? Ferguson kaç sene kaldı Manchester United'da mesela, Sezer? Adam 40 sene yaptı. Lucescu mesela. Yani şampiyon yapamıyorsa gitsin. Ya olmuyordur, her şeyi zorlamakla olmaz. Valla ben Sergen Hoca'nın gitmesi taraftarı değildim açıkçası, söylemek gerekirse. Sergen Hoca'ya sormuşlar, hocam aşk mı, para mı, huzur mu diye. Cevabı ne olmuş biliyor musunuz? Beşiktaş. Yani Beşiktaş varsa aşk var, para var, huzur var arkadaş. Bu kadar basit. İki kere iki beş eder yani. Allah'ım yani. Vaziyet aldık, bekliyoruz. Ömer güneş kremini hazırlasın. Yanacak bu hafta sonu çatır çatır İngiltere. Ömer duydun mu kardeşim? Sezer yazdı. 28 derece Mayıs ayında İngiltere'de. Oğlum bizde yağmur falan gösteriyor hafta sonunu. Müjdat dinliyorsa onu bir canlı yayın alayım bakayım. Bu hafta bir söylesin bize ne olacak. Hafta sonu weekend'de 28 derecelere kadar Londra tarafları, 26. Ömer, Sezer diyor güneş kremini hazırlasın Ömer Agam. Şapka da alın başınıza. Çarpmasın güneş. İrlanda'da 19. Londra'nın orta kesimi 26, kuzey 24, aşağı indikçe 24, 28, 26 derecelerde. Friday, Sunday, Saturday. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la
Oto elektrikçisi, elektrolog Zaftik Newton, Ahmet Sami Ustam.

Layla. Besim Salih günaydınlar. Günaydın Haşim. İnanlı Pazarı'ndan. İnanlı Pazarı'ndaki bütün esnafımıza günaydın Kalimera. Kolay gelsin Besim Salih. Hayırlı işler diliyoruz. Kral FM ailesi olarak.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Tavuğun en lezzetli hali Kotap Liktiko. Özenle hazırlanan, saf ve lezzetli baharatlarla tatlandırılan Kotap Liktiko yıllardır damaklarınızda iz bırakıyor. İro 1087'de tavuğu farklı ve lezzetli şekilde pişirip güvenle sunan Kotap Liktiko bayramınızı kutlar. Mutlu, tatlı, lezzetli bir bayram geçirmenizi diler.
2: Tecrübesiyle, bilgisiyle, tam donanımlı muayenehanesiyle kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Doktor Muharrem Atike her daim hizmetinizde. En iyi sağlık hizmetini en iyi doktordan alın. Yıllardır olduğu gibi bugün de Doktor Muharrem Atike'nin deneyimlerinden yararlanın. Miauli 40 Aşağı Mahalle Camii'nin karşısında bulunan Doktor Muharrem Atike bayramınızı kutlar, sağlıklı nice bayramlar geçirmenizi diler.
0: Bayramın bereketi, paylaşmanın güzelliği Sevinç Nihatoğlu Marketi'nde. Uygun fiyat, kaliteli ürün, bol çeşit. Bayramın bereketi sofralarınıza, indirimler cebinize gelsin. Kırköy'deki Sevinç Nihatoğlu Market, tüm müşterilerinin bayramını kutlar, herkese hayırlı bayramlar diler.
3: Ruh sağlığı mutluluğun temelidir. Bu temeli inşa eden bilgisi, uzmanlığı ve şefkatiyle bölgemizde ilk kadın psikiyatrist Doktor Meltem Kırcalı, sevdikleriniz ile birlikte sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirmenizi temenni eder.
4: Οι πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας αξίζουν τη λάμψη που τους αναλογεί. Βαλσάμιση Vincent Catering. Σας ευχόμαστε κάθε σας εκδήλωση να είναι γεμάτη χαρά και μοναδικές γεύσεις. Χρόνια πολλά και καλό Bayram. Με υγεία και ευτυχία.
1: Oto kaporta ve boya hizmetleri Yasin ile Turgay. Kaporta, fırın boya, tampon tamiri, boyasız onarım, far temizleme, pasta cila, şase kontrolü, hasar sonrası ön cam değiştirme ve daha fazlası en uygun fiyatlarla. Xanti Kavala yolu şeker fabrikasından sonra 50 metre ileride sahada bulunan Yasin ile Turgay tüm müşterilerine hayırlı bayramlar diler.
5: Hasan Keke ve ekibi tüm müşterilerinin bayramını gönülden kutlar. Her türlü elektrik arızasında ve elektrik tesisatında güvenli ve kaliteli adres. Elektrik ustası Hasan Keke. Bayramınız ışık gibi aydınlık, yüzünüz hep gülümsemeyle dolu olsun. Hayırlı bayramlar.
6: Τα σίδερα και τις συσκευές που δεν χρειάζεσαι, ανακύκλωσέ τα. Για απόσυρση οχημάτων και κάθε τι που χρειάζεται ανακύκλωση, αφήμουν τζάκι στο 3ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Ευχές για καλό Μπαϊράμ σε όλους τους μουσουλμάνους συμπολίτες μας με υγεία.
7: Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία.
8: Η εταιρεία Pastryland 2020, εμπόριο τροφίμων στο Κουτσό Ξάνθης, προσφέρει ποιοτικά προϊόντα και άριστη εξυπηρέτηση. Η διεύθυνση και το προσωπικό εύχονται ολόψυχα χρόνια πολλά και καλό Μπαϊράμ, με υγεία και ευτυχία.
9: Η Αθλητική Ένωση Ποντίων Ευμύρου στέλνει τις πιο θερμές ευχές της. Με υγεία, δύναμη και ομαδικό πνεύμα σε κάθε γήπεδο της ζωής. Χρόνια πολλά και καλό Μπαϊράμ στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας.
0: Macera seni çağırıyor. Spor giyimden dağcılığa, avcılıktan outdoor ekipmanlara kadar aradığın her şey Everest'te. Columbia, North Face, New Balance, Salomon ve Fjällräven gibi dünyanın en güçlü markalarının resmi satıcısı Everest, erkek, kadın ve çocuklar için zengin seçenekler sunuyor. Üstelik tüm ürünler daima süper indirimli fiyatlarla ve %100 orijinal. Yurt dışından gelen müşteriler için tax free işlemleri de Everest'te. Hemen gel. Farkı yaşa. Adres Brokumi 36 Ksanti. Telefon 25 41 06 46 44 ve www.everestshop.gr. Everest, zirveye giden yol burada başlar.
10: Bana Yunanca'da tavuk ve mükemmeli aynı sözcükte söyleyebilir misin?
11: Kotap Liktiko.
10: Bravo, buldun. Peki Kotap Liktiko ne demek biliyor musun?
11: Tavuğun en lezzetli hali olabilir mi?
10: Evet, lezzete eklenen yeni bir sözcük daha. Kotapliktiko. Çünkü Kotapliktiko'daki tavuk başka hiçbir yerde bulamayacağın şekilde hazırlanıyor. Saf ve lezzetli baharatlar kullanılarak özenle pişiriliyor.
11: Anladım. Kotapliktiko. Yani fırında pişmiş tavuğun en lezzetli hali.
10: Kotapliktiko. Tavuğu farklı ve lezzetli şekilde pişirip sizlere güvenle sunan isim. Adres İrion 87 Kısanti. Adresinize servis için telefon 25 41 077 066.
12: Τι ψάχνεις?
13: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
12: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
13: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
12: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
14: Kral FM, Kral FM News. Zirvenin tek sahibi.
15: Er yaparsan tuğladan, damat gelin alırsın Trakya'dan, müzik dinlersin Kral'dan.
16: Hasan Sertan Deli İbrahim kardeşim yazmış ta Hollandalardan. Hasan, kimler var yanında bakayım dinleyenler? Merhaba abicim, Hollanda Azmir'den tüm soydaşlarıma hayırlı haftalar diliyorum. Ne lan oğlum, politikacılar gibi konuşmuşsun tüm soydaşlara. Ayhan Duman, bunları dinliyor musun Ayhan'ım? Bak, tüm soydaşlarımıza, vatandaşlarımıza, gurbette olanlara, olmayanlara hayırlı haftalar diliyorum. Bugün Serkan Aguş abinin doğum günü. Serkan Aguş kardeşimiz dinliyorsa doğum günü kutlu olsun. Mutlu olsun, huzurlu olsun, aşk olsun, para olsun. Tamam mı Sertan'ım? Hasan'ımsa Hasan Sertan. Doğum günü pastası bulamadık. Kavala kurabiyesiyle kutladık. Amsterdam'dan alsaydın ya kurabiye ve kavala kurabiyesi var orada be çocuğum. Hasan. Lapseki çeşmesini senden rica ediyoruz. Doğum günü arkadaşımıza, tüm Batı Trakyalılara şaba. Hollanda Azmir'e, Hollanda'da çalışanlara kolay gelsin. Sen bizim Yunus Pingal'la birlikte misin? Hasan Kaya'yla falan mı çalışıyorsunuz? Dinleteceğiz. Öksüzlü'de boya işleri yapan Aguş kardeşim Gökhan. Senin Sevinç Agan bayağı kayboldu. Kampanyalar falan bayramda devam edecek Sevinç Market Kırköy'de. Kendisi bayağı kayboldu. Ne yapıyor? Şey mi eniştemden? Balığa mı gidiyorlar bunlar geceleyin acaba bak Gökhan? Vallahi kayboldu. Aşım Agacım, gurbette kalanlara bir türkü yapacaksın mı? Yapacağım Raif Ahmet. Sen önce soruya cevap ver. Aşk mı, para mı, huzur mu? Bu soruyu doğru cevaplarsan bir kupa vereceğim sana. Şampiyonlar

0: seçtin.
1: Efendim, Mücevher Ferhat Kuyumculuk Sinan Pırlanta, güzel Edirne'nin en nadide altın ve pırlantaları. Şimdi Aykut Saygun Bey'in birbirinden güzel ve modern iki dükkanı ile siz kıymetli müşterilerini bekliyor. Kuyumcu dükkanı var. Değerli işçilikle yapılmış eşsiz tasarımları, gerek geleneksel gerek modern dokunuşlarla hazırlanmış altınlar siz kıymetli müşterilerini bekliyor. Kuyumcu dükkanı var.

0: Einstein'ı sorsam bilemez adam.
1: Saflığın ve güzelliğin gücün simgesi olan pırlanta ve altını mücevherat kuyumculuk ve Sina pırlanta Edirne'de bulabilirsiniz. Saraçlar Caddesi'ne gittiğiniz zaman İş Bankası'nın tam karşısında 32 numarada. Mücevherat kuyumculuk.

Fatih Gümülcü neden? Günaydınlar Fatih'im. Esme diye denir rüzgar yarın yolda. Aşım soruya cevap hepsi. Hem aşk, hem para, hem huzur. Üçü bir arada. Üçü bir arada şampuan gibi oldu. Nefise Mehmet. Teşekkür ederim. Beğeni içinde sağ olasın. İyi günler diliyorum. Ha, tamam o zaman. Şarkınız hazır, biraz sonra dinleteceğim Hasan Sertan, tamam mı? Halkidiki geldi. Seden kardeşim orada işinin başında. Halkidiki sıcak kısa kollarına kran uzunu da takmış Seden'im. Selam dostum. Selam, kolay gelsin Seden. Haçan ne zaman gel Ayşun daha sen? Halkidiki'ye de çok çok selamlar. Kalimera Seoğlu Sekipera.

Esme Bredeli Rüzgar. Cumartesi dostum geliyorum. Pazartesi görüşürüz edelim. Hadi bakalım kolay gelsin Halkidiki. Perikom'da bayramla ilgili kampanyalar var mı? Bir yaz bakayım. Bu arada Lofor Üstratı 14'te Kuru Kasap bu hafta açılışını yapıyor. Yepyeni bir kasap dükkanıyla İskeçimize hizmetinizde. Kuru Kasap 2541-073-559 Lofor Üstratı 14 İngilizce dil kursunun hemen yanında bu hafta açılış var. Kasap Kuru, Kuru Kasap Ahmet dostumuzun. Oto elektrikçisi elektrologos Aftakiniton Ahmet Sami. Sami kolaylıklar diliyorum. Kolay gelsin, kolay gelsin. Oto elektrikte son nokta ve müşteri memnuniyeti, aracınızın bütün elektrik cereyan işleri, batarya bakımı, servisi, led lambaların takımı ve ayarları, traktördeki cereyan işleri, dinamo, meza, marş tamiri, kömürlerin değişimi, klima temizliği ve klima sıvılarının kontrolü, elektrik, elektronik yedek parçalar, oto elektrik aksesuarları, ustamız Ahmet Usta da. Termay kuştu soktuğu şoktan vuruyor. Termay 28 numarada. Foro'dan girerken sol tarafta yeni dükkanında öyle. Benzinci Arlan Bediz'in tam yanında orası. Pazar günleri hariç her gün sabah 8.30'dan akşam 5'e kadar görevinin başında Ahmet Sami Ustam. Güvenli sürüş ve yolculuklar için uzman ve profesyonel ustamız, doğru adres, çok çok uygun fiyatlar. Oto elektrikçisi Ahmet Sami. Instagram'da sam.elektrikçi olarak takip edebilirsiniz. Cep telefonu 693 979 2740.

Perihon'da Tiraz 3'te İskeçe'mizde Seden ve Perihan Perihon'da Arife gününe kadar bütün ürünlerde %20 indirim var. Bütün ürünlerde ne alırsanız %20 indirim Perihon Seden'de.

Hatta sana da çok çok günaydınlar Bilay Ahmetoğlu. Günaydın, günaydın Aşım Ağam. İyi yayınlar demiş. Teşekkür ederim. İyi günler, kolaylıklar diliyorum Bilay Ahmetoğlu'na. Gurbet türküsü çalıyorum bak şimdi. Duyuyorsun değil mi?

Aguş Gökhan'ım, ne renk boyuyorsunuz duvarları bakalım be arkadaşım? Allah için güzel yermiş valla. Kavala'nın üstü orası değil mi Ali? Kavala'dan çekmişsin böyle. Anladım zaten Kavala olduğunu ben oranın. Kavala yazın çok güzeldir ya gerçekten. Efsane efsane. Ali gazoz olma, efsane ol Alicip. Hollanda keyiften işler tıkırında mı? Fotosentez yapıyorsunuz mu?

Yaşa Reha dayım, yaşa Reha dayım. Günaydınlar, hayırlı sabahlar demiş Reha dayıcığım. Günaydın Reha dayı. Sana da hayırlı sabahlar olsun bakalım. Keyifler yerinde mi dayıcığım?

Hüseyin Murat ve İlyas Hollanda, günaydınlar çocuklar. Remzi Hanımefendi, size de çok çok günaydınlar. Şeyh'in mümürün ustam kaportacı lamarına zaftokinli don. Kaporta lamarın zaftokinli don ustalık işidir. Uzun yılların deneyim ve tecrübesiyle profesyonel işlere imzasını atan ustam Şeyh'in mümürün Gökçeler'de. Katalit egzoz boru temizliği, dizel araçlarda boru tıkanmasından kaynaklı arızaların giderilmesi, temizliği ve bilgisayarıyla programlanması. Araç farlarının, lambaların parlatılması ve temizliği, tavan döşeme, çizik ve hasarlı yerlerin tamiri, kaliteli işçilik, güvenilir hizmet, uygun fiyatlar. Komple ve hasarlı yerlerin yapılmasından sonra otoboya ve cilası. Cirlop gibi, parlaya, şılaya vallahi. Her türlü araçlarınız için araba, minibüs, kamyon, traktör, motor. Her türlü sigorta şirketiyle işbirliği de var. Şeyh'in mümin ustamda, kaportacımız da Gökçeler'de. Radyoların yeni açanlara da günaydınlar bakalım. Traktörlerinde dinleyenler var. Hem traktörde hem arabada. Fotoğraflar geliyor böyle, sağ olasınız. Kral FM her yerde, her an yanınızda. Şeyh'in mümin ustam Gökçeler'de, köprüyü geçmeden önce sola bir kıvrıldınız mı 304 metre ileride. Her gün bu metrelerde biraz sanki artıyor gibi mi geliyor? Şeyh'in ustam kolay gele. Enişteme şaba gelsin dedi rehadayım. Rehadayıma enişteme Kral Efendi'den şaba. Enişteme rehadayıma Kral Efendi'den şaba. Sabah spor yapanlara, yemekleriyle uğraşanlara şaba. Aha. Şeyh Mustafa'nın telefon numarası dükkan 2541-032-992, cep telefonu 693-2313-208. Kırcal Yaşaba, Doktor Ali orada şaba. Eniştemin adını da yazsana Rekha Dayıcığım. Çünkü bende enişte bacanak çok.

Doktor Ali'miz de Kırcaali Live Medico Dental olarak hem hizmetinizde, Kırcaali Pazar yerinde Bulgaristan'da. 00-359-877-67-69-86 Facebook ve Instagram'da Live Medico Dental olarak yazdığınız zaman bütün iletişim bilgilerini, adresleri ve yaptığınız işleri takip edebilirsiniz. Kırcaali Live Medico Dental'i. Bir kere ücretsiz muayeneleri var, estetik diş hekimliği var, modern implant tedavileri var. 10 yıl sertifikalı garantili implantlar var. 3D tomografiyle de doğru teşhis ve planlama yapıyor. Kırcaali Live Medico Dental Doktor Ali. La la la la la. Rumeli Trakya. Tabii. Kimmiş o?

Ha, şimdi tam karşımda Aynur Enişte. Enişteme çok çok selamlar. Reha dayım Aynur Enişteme. Selamlar Kral Efendi'den. Şabalar sizin için gelsin.

Kaan Hanım günaydın. Village Market geldi, hoş geldi. Village Market Gökçeler'de açılış yaptılar. Her gün sabah 7'den gece 12'ye kadar, 11'e kadar hizmetinizde. Pazar günleri 9'dan 12.30'a kadar hizmetinizde. 15 euro ve üzeri alışverişlerinizde siparişlerinizi gerek iş yerinize gerek evinize teslim ediyor Village Market Gökçeler. Instagram'da Village Market Seller olarak bütün kampanyalarını görebilirsiniz. Takip edin. Ve sürpriz, Arife günü alacağınız hediyeler var. Değil mi Kaan Hanım? Günaydınlar, hayırlı işler Aşım abim. Eyvallah canım, size de bir mukabele. Village Market Gökçeler'de Arife günü alacağınız hediyeler. 40 euro ve üzeri alışveriş yapıyorsunuz. İsminizi, cep telefonunuzu, pasaport numaranızı. Evliyseniz... Yok o şaka lan şaka. Bunları yazıyorsunuz efendim. Ve çekilişle birlikte 3 günlük araba, her şeyle, benzini, sigortasıyla hazır halde 3 günlük araba kazanıyorsunuz. Bayrama özel çekilişler bunlar. Bayram için Village Market Gökçeler'de, Seloro'da. Çekilişle belirlenecek bir kişiye 50 euroluk alışveriş çeki ve Alman markası Rituals ev kokusu. Yunanistan'da yok. Onlar getirdiler ilk defa. Village Market. Bayram özel çekilişler, Arife günü alacağınız hediyeler, birbirinden güzel, çok çok kaliteli hediyeleriyle Village Market Gökçeler piyasaya girdi efendim. Ben bu fırsatları kaçırmayın derim. 3 günlük araba. Al Kayhan, geliyorum, alışveriş yapayım. Belki bana çıkar. 3 gün böyle gezeriz. Dobro utro ve. Bastır bacanak bir Selanik havası. Dur bakalım, ben de şaşırdım, nereye bastıracağım. Şey, hangi kopçuya basacağımı şaşırdım bacanam. Dur azıcık, biri Selanik havası ister, biri gurbet türküsü ister. Ya şimdi bu programın genel böyle gidişatı hareketli şarkılar biraz. Bakmayın, arada şiirler falan okuyoruz. Damar da giriyoruz da. Onun da bir zamanı var şimdi. Gurbet türküsü de çalacağız. Selanik havası, Kastorya, Yanina, efendime söyleyeyim, Pezmure bacanak, Puynaftu. Girit havaları, hepsinden çalıyoruz vallahi hiç. Aşım abi günaydın, sen fotosentez yapıyor musun? Yapıyorum kardeşim ama geceleyin yapıyorum ben fotosentez. Gündüz vakti kapalıyım, hep kapalı yerler. Geceleyin yıldızların altında fotosentez yapıyor. Gel sen benim üstüme gel. Tamam. Can Fotoğrafçılık Gökçeler'de asfalt boyunda Can kardeşimiz. İki tane Instagram hesabıyla gerçekten takip edin Can'ı. Yaptığı işleri bir görün efendim. Nişan ve düğün çekimleri, kusursuz kareler, doğal ortam ve stüdyo çekimleri. Yine doğru ışık altında profesyonel fikir ve çalışmalarla ürün tanıtım projeleri stüdyosunda. Gerçekten modern sanatsal bir stüdyosunda. Şey yazdır sen Can, stüdyonun girişine yazdır. Art is the meaning of life diye böyle. 3-4 dilde böyle duvar yazıları falan yapıyorlar. İnternette görüyoruz, böyle güzel olur dışarısını. Artı Can kardeşimiz portre çekimleri yapıyor stüdyoda veya iç veya dış mekanlarda, hamilelik, çift, aile, video ve fotoğraf çekimleri. Can Fotoğrafçılık Gökçeler asfalt boyunda. Eczaneyi geçtiğiniz zaman, asfalt boyundaki eczaneden hemen sağa kıvrılıyorsunuz. Orada bir de tabela da var zaten, Can Fotoğrafçılık yazıyor. 693-49-33-967. Can Fotoğrafçılık, Can Wedding Fotoğrafı.

Nasıl böyle coşkunum, okudum be kardeşim. Sabah sabah okudum ya. Yeni bir şeyler mi yazmış? Hayır vallahi bak sabah sabah gönderdi. Sesli mesaj da gönderdi hatta. Te. Onu da okudum. Horoz ötmezse ne aşk kalır, ne de paranın tadı, ne de huzur kalır demiş. Baksana horozu da öttürdük ya be. Ya sakın bu başka frekansta olmasın be coşkunum gene bu be. Bak bakalım bir kontrol et bakalım sen bunu be ya. Ah be ya. Yedi beni bandidi Markus, yedi.

Tamam Güngör'üm, kolay gelsin bakalım. Hasanoğlu Güngör Yenice'de çalışıyorlar. Kolay gelsin eşine ve sana da. Ali Himmetoğlu'na da kolaylıklar. Onda bayağı piliç miliç vardı. Tavuklar, horozlar. Küçük böyle nanakiler var ya, onlardan da çıkarmış galiba. İşler güçler. Kolay gelsin. Hayırlı işler diliyorum Güngör'üm. Hadi bakalım canım. Al bakalım, şarkılar yardımcı oluyor, tamam mı? İyi mi şarkılar? Şaba!

Ali sizin köy gerçekten güzelmiş be. Ben köyün sizin oraların içine falan kadar gelmedim Kurdasanlı'da. Güzelmiş. Dışarıdan aldı dolandım ben mezarlıkların dışından abi.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Kalite ve zarafetin buluştuğu adres. Dekor Musli. Alçı ve alçıpan alanında hizmet veren Dekor Musli, modern tasarımlar ve dekoratif çözümlerle yaşam alanlarınıza estetik katıyor. İskeçe'nin en köklü alçı firmalarından Dekor Musli olarak bayramınızı kutlar. Bu bayramında evlerinize huzur, kalplerinize mutluluk getirmesini diliyoruz.
3: Everest. Doğa sporlarının uzman mağazası. Doğa yürüyüşü, dağcılık, su sporları, av ekipmanları, kamp malzemeleri, tırmanış, dalış, avcılık, kısaca doğa aktiviteleriniz için aradığınız her şey. Everest, doğayı bizimle keşfet. Rokumi 36'daki favori mağazanız Everest, bayramınızı kutlar, esenlikler diler. Aracınıza en iyi rot balans ayarı hizmetini sunan isim Vedrelidis Hristos. Aracınızın konforlu ve güvenli sürüşü, yakıt ve lastik tasarrufu için Corgi balans makinesiyle alanında en iyisi. Santi Cavalla yolu 3. kilometredeki rot balans ayarı merkezi sahibi Vedrelidis Hristos tüm müşterilerine hayırlı bayramlar diler.
2: Lezzette sanatı ve güvenilirliği ilke edinmiş, üretimde hijyen ve temizliği ön planda tutan isim. Kara Hasan Et Marketleri ve Şarküteri Ürünleri, Kimerya'da ve Panayi Çaldarı 58'deki mağazalarımızla yerli besiden kendi imalatımız olan ürünlerle sizlere bayramda da en iyi hizmeti sunmanın gururunu yaşıyoruz. Kara Hasan Et Marketleri ailesi olarak bayramın getirdiği bereket, mutluluk ve huzurun sofralarınızı süslemesini temenni eder, sağlıklı ve huzurlu nice bayramlar geçirmenizi dileriz.
3: Aracınızla ilgili doğru kararı vermek güven ister. All Cars 16 yıldır bu güveni sağlamaya devam ediyor. Özenle seçilmiş ithal araçlar, profesyonel satış hizmeti ve avantajlı araç takası seçenekleriyle. Hepsi tek bir çatı altında. Her araç detaylı teknik kontrollerden geçirilir. Tüm belgeleri eksiksiz hazırlanır ve size tam bir yıl garantiyle teslim edilir. Aydın Çilingir, otomobil alanında kalitesi.

0: 81. Ayrıca aintil.kar.gr adresinden de tüm araçlarımızı inceleyebilirsiniz.
1: Senin için balıkçılık bir tutkuysa, dalış dünyayla bağını koparma şeklinse, kamp yapmak özgürlüğün anlamıysa, Fishing Corner tam 40 yıldır deniz ve doğa tutkunlarının buluşma noktası. 250 metrekarelik devasa mağazamızda her şey var. Olta kamışları, makaralar, yapay yemler, zıpkınlar, maskeler, paletler, dalış kıyafetleri ve tabii ki kamp malzemeleri. Fishing Corner, Saranda Eklisyon 3, Pet Corner'in alt katında. Telefon 25410-264-15 ve internet adresi fishingcorner.gr. Fishing Corner, deniz, doğa, özgürlük.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
4: Πες δες, και μπετονιέρα ο γείτονας. Και εξκαφέα. Και μετά μου λες ότι φτιάχνει μόνος του τον κήπο.
5: Μόνος τον φτιάχνει. Νίκιασε όλα τα μηχανήματα από το MyG. Σύγχρονα, αξιόπιστα γερμανικά μηχανήματα.
4: MyG.
5: Είσαι επαγγελματίας και σου λείπει γεννήτρια. Τι νοικιάζεις. Είσαι ιδιώτης και θέλεις μικρό ανυψωτικό ή ένα βανάκι για να κάνεις μετακόμιση. Τα νοικιάζεις. Η μόνη εταιρεία στην Ξάνθη.
4: Και από τιμές.
5: Τις καλύτερες. Και ειδικά για επαγγελματίες.
6: Ενοικίαση εξοπλισμού MyG. Νέο ζυγός. Περιφερειακός Καβάλας στην Ξάνθη. Πληροφορίες 2541-305-476 και στο myg.gr.
7: Κύριε Διευθυντά, έρχεται ο κύριος Γενικός Επιθεωρητής προς επιθεώρηση.
8: Ο κύριος Γενικός πρέπει να τον περιποιηθούμεν για να περάσουμεν και αυτήν την επιθεώρηση. Οφείλουμεν να τον εφιλέψουμεν ορθώς.
9: Ταβέρνα το πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον. Γεύσεις ελληνικές. Ατέλειωτες. Μαγειρεμένες με μεράκι. Κρέατα και θαλασσινά. Σπαρταριστό φρέσκο ψάρι. Όλα στα κάρβουνα. Και μύργη λαχταριστή με ζέδες. Ταβέρνα το πέρασμα. Στην Εικονίου. Απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο 78014.
8: Την επεράσαμε και αυτήν την επιθεώρηση. Έβγε παιδί μου Γιώργη. Την επεράσαμε χάρη εις την ταβέρνα το πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
0: Kral FM 100, ζυρβενίν τεκ σάιμπι.
10: Μόδαια γιορέ δείλ, καλμπινιζέ βιρούγονουζα γιορέ σάρκαλα.
11: Hemen bakıyorum mesajlarınıza. Günün sorusu aşk mı, para mı, huzur mu? Bizim kar tanesi aldırdı gene. Sönmeyen ateşim hayırdır la, yaralı ceylan. Ne oldu oğlum? Hay Allah yarabbim. Bugün böyle Rumeli türkülerine devam ediyorsun bakıyorum. Gurbet türküleri bekleyen arkadaşlar var. Nasıl? Duymuyorum seni. Kulaklık var. Yaz, mesaj gönder. Hadi bakayım canım. Şimdi Arzu Hanım, bu bugün sorduğumuz sorulara... Arap felsefecilerin bir zamanlar bundan ta 8. 10. yüzyılda söylediği cevaplar varmış. Onu gönderdi arkadaşım birisi. Dedim bunlar gün yüzüne çıkmamış, küfür olmasın bak kardeşim ağır dedi. Bunlar dayı dedi, çok böyle aşkla parayla huzurla alakalı şeyler dedi. Bak dedim benim Arapçam yok, ona göre sen oku dedi. Okuyorum. El ente zıkkımül ülük minel zeynel bülük. Te ente zıkkımül ülük ve minel şerri ma refül kabülük. Dedim bu ne demek be? Arap felsefeciler söyledi bunu diyor. Bak. Aşk, para ve huzur üçü bir arada demekmiş bu. Sefte duydum ya. Allah Allah, hayır olsun bana. Geldim yine, kulağım burada. Umarım dedikodumu yapmamışsınızdır. Hayır. Hiç. Hiç dedikodu yapmadık. Süslü düşünüp süslü konuştuk. Hiç. Kolay gelsin. Senin işin de zor Arzu. Saçtan baştan uğraşıp bir taraftan yazıyorsun. Ümmet eniştem orada. Kızanlar falan, hava desen Almanya'da o derece. Guten Morgen, Guten Morgen. Alles klar, alles schön. Ich liebe dich demiş. Sağ ol be ya. Ben de seni çok ich liebe dich. Kalimera, iyi yayınlar, iyi programlar diliyorum. Güzel, güneşli bir günden herkese selamlar. İskeçemizde güneşli, hafif bulutlu. İki gün Ermeni'de Müjdat'ı arıyorum. Söylesin bakalım bu hafta nasıl geçecek? Hafta sonu bizi nasıl bir hava bekliyor? Bir tahmin yapsın diye. Bakla ekiyor herhalde bugün. O yüzden dün de yazmadı ondan dolayı. Ayhan. Canım benim. Sanki bence Coşkun doğru söylüyor gibime geliyor. Yapma böyle be kızan gibi kendini işe. Bu an dedim arzu uğraşma 3 kişi lazım. Valla 3 kişi lazım. Sen bak sen, ben, Ceyhun. 3 kişi zor uğraşıyoruz adamla baya. Valla bu gençliğinde de böyle miydi baba Coşkun? Bekarken de böyleydi. Tamam alıyorum hemen. Ayhan hazırsan canlı yayın alacağım. Seni arıyorum hemen. Evet Arzu o gördün. Radyomuzun olduğu yerde İskeç'imizin böyle yamaçta bir görüntüsü. Beğendin mi? Güzel mi video? İskeç'imiz güzeldir ya. Tam merkezde böyle. Oğlum Halil ben nereden bileyim orasının o köy olduğunu? Vallahi hiç kusura bakma çıkartamadım. Hızlı hızlı bakıyorum ya şeylere. Vay vay vay Cemil abim benim. Cemil Giritli günaydınlar hepinize. Kolay gelsin. Hoş geldin ağam benim. Ne kadar güzel bir fotoğrafı böyle be Cemil abi valla. Ablama da çok çok selamlar. Ellerinizden öpüyorum saygıyla. İyi bayramlar diliyorum şimdiden. Cemil ağam aşağı. Yağmur yağacak mı? Bilmiyorum. Müjdat'a soracağız. Onu dur bakalım. Yağmur yağacak. Sen geldin mi kendine tamam mısın? Endakşiyse. Sen niye günün sorusuna cevap vermedin? Aşk mı para mı huzur mu dedin bir şey yazmadın. He? Duvarlara yazmışsın Kral FM 100, Kral FM 100 diye kalp de yapmışsın. Çiçek yapmış, papatya böyle baksana böyle. Yap onun yanına iki kalp, gönder bakayım. Vistonida Yalımlı'da efendim. Hem Yalımlı'da hem de Almanya'da. Bütün yıl boyunca yağ satışları mükemmel lezzeti, kokusu ve rengiyle bütün yıl boyunca yağ satışları devam edecek. Vistonida'da. Avrupa için iletişim bilgilerini biliyorsunuz artık www.vistonida.dd bulabilirsiniz. Aykan sponsorları bitirdiğim zaman hemen canlı yayın alıyorum seni ona göre. Hazırlan. Saçını başını düzelt. Kaşını düzelt. Yalınlığında iletiriyor Vistonida Olive Oil. Bilgi almak istiyorsanız hem internet sayfasından hem Instagram'daki Vistonida Olive Oil bitişik halde oralardan görsel olarak da faydalanabilirsiniz. Telefon numarası 698-74-51-6-56 Vistonida. Diğer telefon 693-31-60-160. Yemeklerinize, sağlığınıza, sofralarınıza asırlık bereketiyle bütün yıl boyunca yağ satışları Vistonida soğuk sıkım süzme yağ fabrikası. O çok önemli. Aynı Akhisar Manisa'da oldukları gibi Vistonida'da, Yalımlı'da 1 litre, 2,5 litre, 5 litre, 10 litre ve 15 kilogramlık tenekelerde hazırlanıyor Vistonida yağları. Yolla bir şişe damadımız Coşkun Mutuş'a. Kaykan bugün dinlemiyor galiba. Bazen işleri ağır oluyor ya. Bir şaba. Ha ben bir şişe okudum. Baksana bayağı. Ah bayağı. Şaşkın aşık. Yolla bir şaba doğama. Ben gene yolla bir şişe anladım. Bir şişe şaba yolla dese. Bir şişe şaba Coşkun Mutuş'a şaba. Village Market'ten ve Kral Efendi'den. Yolla bir şişe şaba.

0: Vay vay vay vay.
1: Sayımı söylersin be Survivor'ım. Cigarayı küllükte unutup yenisini yaktığım dönemdeyim dayı. Sor bakalım iyi miyim? Sen bunları yazdığına göre iyi değilsin kardeşim. Hayırdır lan, ne oldu yine? Aşık mı oldun oğlum? Kolay gelsin bakalım Survivor'ım. Tofa yazın yanında mısın sen de? Demek cigaranın biri yanıkken diğerini yaktığına göre çok efkar var sende. Açıl dayına söyle. Sen daha ufaksın, anlamazsın bazı şeyler. Söyle bana, yardımcı olacağım ben sana. Her konuda aşk, para, huzur, ne istersin. Derdini anlatmayan derman bulamazmış. Üzüm üzüme baka baka tencere yuvarlanmış, kapağını bulmuş. Ya Survivor'ım, bu işler kolay değil. Traktörle tarlada sürmeye benzemiyor. Mülayim ol hali. Ne gelecek senin başına, dur bak dur.

Günaydın Diego. Diego Maradona nereden çıktı oğlum? Milay Molali. Günaydın dayı. Günaydın San Diego. Ne alaka lan? Horozun ismi mi Diego? Yolluyoruz efendim. Kral Efendisiniz. Hoş geldiniz dinleyenler kulübüne. Romanya'da bizi dinleyenler, Köstence ve Mecidiye taraflarında Stark Plast'ın üretim bölümünde çalışan Tatar Türkleri arkadaşlar var. Onlara da çok çok alkışlar. Tebo Şavuk dünyadan çok alkış gönderiyoruz bak ama bakalım. Yaşayın. Şimdi müsaadenizle bu cigarayı, yanan cigarayı küllükte unutup yenisini yakan arkadaşa bir şarkı, bir türkü göndermek istiyorum. Hani derdine biraz da derman olmaya çalışacağım müsaadenizle.

Arzuhan'cığım, arkadaş tam kırılma noktasında. Yani o üçgenin tam böyle ortasında. Aşk mı, para mı, huzur mu? Yani cigaraları böyle yaktığına göre. Dur bakalım, bulacağız bakalım. Bulacağız bir şeyler, dur.

Yaralı Ceylan'ım. Survivor'ım, senin için harika bir şarkı. Dün gönderdi Arzu Hanım, bu şarkı mükemmel bir şarkımış gerçekten de. Kulaklıkları taksın, full ses açsın. O traktörde de açıyor sesi. Kulaklık lazım değil ona. Harika bir şarkıyla yaralı ceylanlara gönderiyorum.

0: Kral FM 100 reklamlar.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: 1987 yılından beri sofralarınızı yerli besinlerden en taze, en lezzetli et çeşitleri ve kendi imalatları şarküteri ürünleriyle donatan isim. Bandak Et Marketleri. Günlük sofralarınız, davetleriniz veya bayram sofralarınız için 1987'den beri nesilden nesile sizin tercihiniz. Bandak Et Marketleri bayramınızı en içten dilekleriyle kutlar, mutlu bayramlar diler.
4: Ağır ve hastalar için İskeçe'deki tek araç muayene merkezi Kteo Diagnosi deneyimli ekibiyle her daim hizmetinizde. Araba, motosiklet ve tüm ağır ve hastaların teknik kontrolleri Kteo Diagnosi'de özenle yapılmaktadır. Ksanti Kavala yolu 3. kilometredeki araç muayene merkezi Kteo Diagnosi bayramınızı kutlar, mutlu bir bayram geçirmenizi diler.
5: Leoforo Stratı 16'da hizmet veren İmam Nuri Sıhhi Tesisat mağazası, kaliteli ürünleri ve güvenilir hizmet anlayışıyla sizlere hizmet sunuyor. İmam Nuri ve çalışanları olarak bayramın tüm evlere huzur, bereket ve mutluluk getirmesini temenni eder, herkesin bayramını en içten dileklerimizle kutlarız.
6: Ο πρόεδρος και το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία.
7: Κυρίτσλενμε, ρωματισμά, μπούιον, σύρτ, μπελάρουλαρα, βεφούτ.

0: yürüdüğünüz işinizde kulağınız radyonuz ha, Kral tamam. FM'de olsun.
1: Ha bakalım, ha bakalım. Arzu Hanım, Sezer kardeşimin şöyle bir serzenişi olmuş. Şöyle bir şikayet desem değil. Şöyle bir mesaj göndermiş. Sizi bu yapay zeka şarkılardan vazgeçirmek için ne yapmak lazım? Hemen yazdım canlı yayına alayım seni diye. Bakalım bu konuda bu düşüncelerini merak ettim Sezer'in. Bağlayın beni Sezer'e ya da Sezer'i bana bağlayın. Bağlayın bizi birbirimize. Hello Sezer, can you hear me? Bir yere kadar katılıyorum Sezer sana, tamam yapay. Ama bazıları da gerçekten güzel yapılık be kardeşim. Yani o şarkıya uyum sözleri falan, müzik, tamam belli oluyor zaten. AI oldu da, az önce dinlettiğim şarkı da öyleydi. Sezer'i arayın. Karaciğer'le bir toplantısı yoksa müsait olursa hemen alacağım. Bu konu hakkında gerçekten merak ettim görüşlerini. Demiş. Kim demiş? Daha dememiş. Diyecek şimdi Bilay. Bağlayın Sezer'e beni. Bilay Ahmetoğlu'nun mesajını okuyayım. Sezer hemen bağlayacaklar seni bana. Kındapla mı bağlayacağız şimdi Sezer'i? Bir dakika kaçmasın yani. Ben bir istek yapmak istiyorum. Emre Övek babaların babası. Benim de benim babama armağan olsun. Hırsupoli'ye, anneme, babama armağan olsun. Eşime, Sebatine, kardeşim Raife, Ahmet'e diye hemen eklemişler. Bağlayın Sezer'i. Hah, geldi. Sezer. Dur. Dur canım Sezer. Dur. Dur bakalım şimdi. Hah, duyuyor musun? Sezer. Niye çıkmadı sesim oğlum? Dur bakayım.
2: Yayına sorucuyu aramadın. Ben var, avam şok. Peki ne diyeceğim buna?
1: Sen bağlayamadılar seni bana, sen bana bağlandın. Hoş geldin.
2: Ha hoş bulduk. Fazla vaktim yok, kusura bakmayacağız. Siz bir 5 dakika, ondan sonra devam edeyim. Çok arbay, çok arbay.
1: Çok arbay bacarım. Söyle bakalım söyleyeceklerini. Bu AI müzik pek hoşuna gitmiyor gibi geldi Sezer.
2: Ve bu AI müzik ne gibi böyle, çok böyle hazıra kaçmak gibi, böyle hani adamın biri oturuyor orada, iki tane prompt yazıyor, hani şöyle bir mood'da olsun şarkı, şu enstrümanla olsun, hani birkaç tane de söz yazıyor, büyük ihtimal içinde şu geçsin, bu geçsin, bam, 5 saniyenin içinde bir tane şarkı yapıyor, ondan sonra yükler onu YouTube'a, Spotify'a, gelsin para çıkla.
1: Ama geliyor paralar Sezer, geliyor paralar.
2: E tamam işte, ama bu hazıra kaçmak, kolaya kaçmak değil mi? Bir de hani hepsi aynı duyuyor. Ben kulağım hani enstrümanla aynı, vokalle aynı. Bir de en sevmediğim şey yine bu AI şarkılarla, böyle hepsinde illaki böyle bir bağıran bir böyle hani bir saçma saçma. Bu en sevmediğim şey böyle şarkılarla böyle bir bağıran bir

0: Yani bu AI şarkılar falan sarmadı. Ben şey duymadım. Sezer böyle davullu zurnalı AI duydun mu sen? Var mı?
1: Girsek yapacağız 2 saniyede. Yaz oraya zurna çalsın, davul çalsın. Bence 5 saniyede. Büyük ihtimal davul zurnayı fazla alıcısı yok. Hani bunu dinlemeyecekler. Çünkü Türk milletini bilesin hani damar, hani ajitasyon sever millet. Hani böyle acı çekmen sever. Onu dinlemen sever. Böyle hareketli hareketli yok ki.
0: Doğru
1: hani,
0: doğru. Sen diyorsun yani bu şarkılar tamamen ekonomik olarak yapılan şarkılar mı? Ya da ama bazıları gerçekten duygusal bu oğlum.
1: Bak tam olarak ekonomik olarak yapılan şarkılar kullanan çalgı. Şeyle mi benzeştirersek hani gerçek otantik şarkı hani bir sanatçının yaptığı yazdığı şarkı bir kristal kupasa bununla hani bildiğin tavuğu ben kahve içtim tavuğu. Hani kahve içtim attım çöpe sonra. Hani iş görür mü? Görür. Hani kahve içeyim içinde kahve tutar mı tutar ama o o hafif karton dadı, böyle elini yakması, hani...
0: Onu hissedemiyorum diyorsun yani. O hissi vermiyor bana diyorsun bu şarkılar.
1: Hani evet. Tam olarak AI şarkı karton ya da plastik kahve bardağıdır kardeşim.
0: Aynen. Sezer dikkat ettiysen zaten bu şarkılar piyasaya çıktıktan en fazla bak en fazla 4 hafta 1 ay söylüyorum sana ondan sonra hiç kimsenin aklına gelmiyor. Lakin diğer taraftan bir Kazan Cediz dinliyorsun bir ne bileyim Zeki Müren dinliyorsun bir Tarkan dinliyorsun 20 yıldan beri 30 yıldan beri aynı şarkılar. Zaten bu teknolojik olarak yapılan şeyler kendi içinde kendini eritiyor gibime geliyor. Bu da benim nacizane görüşüm. Katılır mısın bilmem.
1: Hani... Biri prompt yazmış hani sıfırdan bir şey yapmış. Hı hı. Hani ona da okey diyorum. Deze dediğim gibi ama hani bir de zaten var olan şarkıyı alıyor onu yapay zekasın. Yani ne gerek var ama bırak ne gerek var. Al onu orijinalle akşam dinleye. Hani zaten var olan bir şeyi niye yeniden yaptın? Tam bokta başlayayım ağzımı da bozayım.
0: Hayır hayır.
1: Saçma sapan. Daha saçma sapan bir versiyon ne yaptın ve bunu dinlemem lazım. Niye sen para kazandın? Yürü git oradan.
0: E ama da kazanıyorlar da be. Gerçekten de para da kazanıyorlar. Ve de çok kolay para kazanma yöntemleri oldu böyle bu bilgisayarlarla bu AI'larla be kardeşim valla. Sezer. Çok vaktini almayacağım dedim ya ben senin vaktini almayayım. İşcazın varsa işcazından almayayım seni be canım ondan diyorum.
1: Bir de para mı huzur mu meselesine ha. Bir değineyim hızlıca ondan sonra kapatayım.
0: Ha değdir bakalım. Ha söyle bakalım onu da.
1: Ha bir de o ondan önce daha başka bir şey yaptım.
0: Yani dolumuş normal, Sezer.
1: Normalde yani şey radyoda dinleyerken hani birisi bağlandı. Sen sesin geliyor, konuşanın sesi geliyor. Bir de arkadan bir de şarkı geliyor. Hani bu bağlanan kişi şu anda o şarkıyı duymasın. Kulaklıkları takmışsın oradan dinleyesin. Ben bir şey duymayalım. O biraz insan bir de.
0: Ay hani şey mi?
1: Ben de arkada çalan şeyi ben de duysam diye insan ama hani yapacak bir şey yok.
0: Ha, onu evet kulaklıkları. Biraz o fon yüzünü... Buyur anla sen dinliyorum Sezer'im dinliyorum.
1: Belki hani Karaday bir şeyler bir investisyon bir şey yap abi paralar yükleyen hani ona göre tabii teknoloji. Maybe.
0: İnşallah maybe we will see maybe. Karaday bunları duyuyor bazen de o da yetişebilir mi yetişemez mi? Bu yazın aslında onları yapmamız lazım. Yani radyomuz o konuda birazcık fakir. Sezer yani teknolojik yani ben anlamıyorum bir kere onun Nedim'le de konuşuyoruz. Teknolojinin aram hiç iyi değil hem de hiç iyi değil.
1: Nedim bilecek onu bile hani direkt bilgisayardan bağlanılsa hani biz şu anda konuşuyoruz da şeyden hani Instagram'da hani direkt sistem bilgisayarda konuşulsa telefondan mikrofona değil de hani direkt hani ses oradan geliyor.
0: Evet, evet.
1: Onu ben anlamayacağım. Onu bilen ne bilecek de hani vardır.
0: Var. Nedim anlattı onu. Zaten o sistemden hemen mic diye geliyor. Doğrudan yayına gidiyor. Dil yani mikrofondan şu andaki kurduğumuz iletişimden değil. Evet onun
1: bu şekilde, o, bak, olacak. Bu şekilde de gayet net duyuluyor. Hani sıkıntı yok ama öbür türlü olun. Yani hepten bir başka böyle sen sesin nap gelirse bizim sesimiz de aynı şekilde duyulacak.
0: Aynen.
1: Oradan daha iyi olur.
0: Radyoculukta aslında o çok önemli. Canlı yayına bağlanıp insanlarla, değişik insanlarla sohbet etmek şöyle 2-3 dakika, 5 dakika güzel oluyor, keyifli oluyor. Farklı düşünceler, farklı zaten, sesler.
1: Radyodan zaten beklentim nedir ya? Başlayacağım hani kristal net bir ses duyacağım, iki şarkı dinleyeceğim, iki sohbet, muhabbet dinleyeceğim. Hani.
0: İşte bu.
1: O yani.
0: İşte bu.
1: Bu radyo. Aynen o.
0: Sezerim benim.
1: Para mı, huzur mu derken para dedin en bile çok bile acayip para aklıma gelir. O yüzden... Ben her zaman huzur derim. Çok param varsa hani huzurunu kaçıracak o para sen ya da bak o parayı yaptıysan.
0: Yavaş be ya yani sen de.
1: Dur şimdi dur.
0: Ha dur.

0: Demek ya da o parayı kendin çalışıp yaptıysan içinde zaten hep bir huzursuzluk varmış ki o huzursuzluğu gidermek için çalışmışsın, çalışmışsın, para yapmışsın.
1: Ha.
0: Hani benim için o pek de hayat değil. Ben kendim geçinebilecek kadar hani canımın istediğini yiyeyim, içeyim. Hani senede
1: Tamam.
0: bir iki tatile gideyim. Altımda dört tekerim olsun, başımı sokacak. Evim olsun, ben yapayım abi. Ben
1: Ha,
0: mutluyum. Yani
1: klasik cevap bu
0: oraya.
1: diyorsun. Tamam. Peki o zaman net bir şey söyle bana be. Yani ben bu genellemeyi anladım. Okey, ben bunu anladım. Aşk mı, para mı, huzur mu? O üçgenden bir tanesini söyle. Yani seni en çok cezbeden, en çok bu olsa tamam olur abi gibilerden. O genellemeyi geçtikten sonra.
0: Be galasa huzur varsa geri kalanlar da yerini bulacak.
1: Tam isabet.
0: Başka
1: Tam isabet.
0: aşk aşk olur ama hani öyle bir aşk olur ki ne huzur bulabilirsin, paranı da yedirebilirsin ama aşktır. Hani
1: Evet.
0: öyle bir şey. Hani param vardır ama hani o kadar paralan doğru dürüst bir yani kendine düzgün bir insan bulamamışsındır. Aşk yoktur. O yüzden huzur da yoktur. O yüzden hani eleme yanılma şey yöntemine bakarsak huzuru seçersek gelsin gelir gibi bence. Ben
1: Oğlum
0: bilemem.
1: sen Boğaziçi'nden Cambridge'den mi mezunsun güzel kardeşim
0: Doktora,
1: benim?
0: Fahri doktora dedim. Ne rakam bir ara hani Oxford taraftan geçerken alacağız yapacağız.
1: Sezer'im
0: Tamam.
1: benim, canım benim.
0: O zaman ben kaçan zi çünkü çok havlayın.
1: Tamam. Ben de seni tutmayayım. Sen nasıl güzel bir insansın. Çok teşekkür ederim. Dobro utro, merci.
0: Thank you very much. Görüşürüz.
1: Görüşürüz.
0: Artık hafta belki Cuma'ya doğru biter. Tabii bir ayın belki akabilir. Bakalım.
1: Patlatırız, bir muhabbet yaparız gene.
0: Aynen.
1: Oldu canım. Teşekkür ederim. Kolay gelsin.
0: Thank
1: Alkışlarla
0: you very
1: gönderiyorum seni. You're welcome.
0: much.
1: Thank you. Bye bye. Hastayız ya şu Sezer'in bu muhabbetine. Orijinal dilini de kullanıyor ya. Bir tanesin kardeşim benim.
2: Festival di Sanremo Ricchi e Poveri.
1: Adam doktora bile yapacağım diyor Cambridge işte be ya. Hey, hey. Kral efendim seviyor sizi. Helal olsun çocuklar. Bravo Sezer. Nasıl bir güzelsiniz. Adınız kalite olsun. Soyadınız marka. Göbek adınız raga olsun. Elinde maşa. Telefonuyla gelirler bize. Bizi dinleyenler sizin gibi paşa. Kimse çıkamaz Sezer'le başa.

amo, ti amo. Ya ya ya ya ya ya ya. Tüm dinleyicilere selamlar, sevgiler abim. Binaya Aycan Ayriye'ye bahçede çiçek ekiyorlar. Sizi dinliyorlar. Bütün mahalle çok çok selamlar. Sadriye Hanım Efendi Yenice'ye. O güzel çiçeklerinize de selamlar. Kaplumbağa olmak istiyorum dayı. Kaplumbağa mı? Horoz olsan olmaz mı hali? Lay lay lay lay lay lay. Efendim? Evet efendim, buyurun. La la la la, yaşa aşkım bu güzel insan Sezer, harika bir insan. Sezer Çanakkale'den yazıyor Mine Hanım efendim. Çok teşekkürler, çok hoşuma gitti, dayanamadım yazdım. Çok doğal, güzel bir insan. Gerçekten çok içten. Hele gene konuşması yok mu? Sezer'im benim. En büyük alkışlar senin için. Kesinlikle katılıyorum Sezer'e tabii ki. Yapay zeka müzikleri hiçbir zaman yıllardır dinlediğimiz gerçek sanatçıların yerini tutamaz. Evet, onu da konuştuk zaten Arzu Hanım. Çünkü onların sesi, duygu ve yaşanmışlığı farklı. Ama kabul etmek lazım ki bazı yapay zeka şarkıları gerçekten çok başarılı ve kulağa harika geliyor bence. Arzu Hanım'ın düşünceleri bunlar. Sezer sen ne sempatiksin be kardeşim demiş. Rabbim sana sağlıklı, mutlu, huzurlu ömürler versin. Rabbim her şeyi güzel gönlüne göre versin. Rabbim sana çok çok huzur, son aşk, bir de para versin demiş Arzu Hanım. Yok onu ben

Lay lay lay. Buradan 20-30 sene öncesi olsa aşk, huzur, para denebilirdi. Ama bu zamanda para ve varsa aşk da var, huzur da var, sevgi de saygı da oluyor. Acı gerçek bu demiş Halki Diki'den dostum Seden. O da kendi düşüncelerini, bilgi birikimlerini bizimle paylaşmış. Teşekkür ederiz Seden ama ben Sezer'e yine katılıyorum. Şimdi huzur olduğu zaman bir hanede, bir evde, bir köyde, şehirde, bir ülkede huzur olduğu zaman, yani rahat olduğun zaman para kazanılır. Aşk da gelir arkasından. Herkesin düşünmesine göre yarın köye gideceğim. Belli değil. Bakacağız bakalım. La la la la la la la la la la la la la la. Sezer'in de demiş ki yaşa be Sezer'in bir tanesi, ne kadar içten, ne kadar güzel ve samimi konuştun. Yine helal olsun dedim kardeşim yazmış Sezer. Arabayı kullanıyordum, dayanamadım, sırf mesaj yazmak için kenara çektim arabayı. Bir tanesin Sezer. Lay lay lay lay lay. Yemek su olsun yeter, gerisi gelir. Karnımız doysun demiş Tanju Şakiroğlu. Traktörden yazıyorum diyor dayı. Bu da farklı, enteresan geldi. Yemek su olsun, gerisi kolay. Yemeğe bağlamış yani Tanju kardeşim. Eyvallah.

Lal lal lal. Abi Sezer katıldı yayına. Neşe kattı Haşim abinin canına. Bulgaristan'ın haz gülü. Bülbül gibi şakır dili. Sözü ballı, özü tatlı, samimiyeti çift kanatlı. Böyle içten dostlar oldukça gurbet ilin neşesi iki katlı. Cansın be Sezer kardeş. Yayına getirdin güneş. Lan lan dedim, seni de tebrik ederim be ya. Vallahi bravo. İki tane güzel insan tanımışım böyle. Hak Teala kendi güzelliğini sizin gibi güzel insanların şekline sokmuş canlar. Müsaadenizle bu güzel şarkıyı iki güzel insana göndermek istiyorum. Hem Nedim'e hem Sezer'e.

binlerce yıl sayılmışım. Korkunç atlılarıyla parçalamışlar. Nazlı seher sabah uykularımı. Hükümdarlar, saldırganlar, haydutlar haraç salmışlar üstüme. Ne İskender takmışım, ne Sultan Murat. Göçüp gitmişler gölgesiz. Selam etmişim dostuma ve dayatmışım. Görüyor musun?

nasıl severim bir bilsen, Köroğlu'nu, Karayılan'ı, meçhul askeri, sonra Pir Sultan'ı ve Bedrettin'i, sonra kalem yazmaz bir Hüce Sevda. Bir bilsen onlar beni nasıl severdi, bir bilsen Urfa'da kurşun atanı, minareden, barikattan, sevgi dalından, ölüme nasıl gülerdi, bilmeni mutlak isterim. Duyuyor musun?

Yüce dağlar başında mı, zemherinin kışında mı? Şu gönlümün bir umudu gülüm, gözlerimin yaşında mı? Kırılsa da kanadımız, asiye çıksa da adımız, duyan duysun, bilen bilsin gülüm, öyledir bizim sevdamız.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Αθλητική Ένωση Ποντίων Ευμύρου στέλνει τις πιο θερμές ευχές της. Με υγεία, δύναμη και ομαδικό πνεύμα σε κάθε γήπεδο της ζωής. Χρόνια πολλά και καλό Μπαϊράμ στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας.
2: Ruh sağlığı mutluluğun temelidir. Bu temeli inşa eden bilgisi, uzmanlığı ve şefkatiyle bölgemizde ilk kadın psikiyatrist Doktor Meltem Kırcalı, sevdiklerinizle birlikte sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirmenizi temenni eder.
0: Bayramın bereketi, paylaşmanın güzelliği Sevinç Nihatoğlu Marketi'nde. Uygun fiyat, kaliteli ürün, bol çeşit. Bayramın bereketi sofralarınıza, indirimler cebinize gelsin. Kırköy'deki Sevinç Nihatoğlu Market, tüm müşterilerinin bayramını kutlar, herkese hayırlı bayramlar diler. Yapı ve yalıtım malzemeleri, su tesisatı, banyo ve seramik ürünleri, inşaat demirleri ve metal ürünler, alçıpan, boya badana malzemeleri, sıhhi tesisat, fayans çeşitleri, kısaca inşaat malzemelerinde temelden çatıya ihtiyacınız olan her şey. Your Home budur. Alanında 24 yıllık tecrübe ve deneyim. Zoagoras 32, pazarda bulunan Your Home budur sahibi ve çalışanları tüm müşterilerine hayırlı bayramlar diler.
3: Tavuğun en lezzetli hali, Kotap Liktiko. Özenle hazırlanan, saf ve lezzetli baharatlarla tatlandırılan Kotap Liktiko, yıllardır damaklarınızda iz bırakıyor. İro 1087'de tavuğu farklı ve lezzetli şekilde pişirip güvenle sunan Kotap Liktiko, bayramınızı kutlar, mutlu, tatlı, lezzetli bir bayram geçirmenizi diler. Oto kaporta ve boya hizmetleri Yasin ile Turgay. Kaporta, fırın boya, tampon tamiri, boyasız onarım, far temizleme, pasta cila, şase kontrolü, hasar sonrası ön cam değiştirme ve daha fazlası en uygun fiyatlarla. Xanti Kavala yolu şeker fabrikasından sonra 50 metre ileride sahada bulunan Yasin ile Turgay tüm müşterilerine hayırlı bayramlar diler.
4: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
5: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
4: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
5: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
4: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
5: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papa Dima 10'da. Telefon 2532 111 064.
0: Sabahın en keyifli saatleri, en sevdiğin şarkılar ve en sıcak sohbetler. Hepsi Haşim'le seni bekliyor. Hafta içi her gün saat 9.

Niye bu kadar az böyle bu? Mehmet Bargan hoş geldin kardeşim. Kısmet etmiş ise Mevla el getirir, yel getirir, ser getirir. Evet, kısmet etmez ise Mevla el götürür, yel götürür, sel götürür. Hazreti Mevlana'dan geldi. Osman göndermiş bu güzel paylaşımı. Güzelmiş, teşekkürler. Karabela neredesin bakalım, sen bugün yazmadın. İbrahim Tatlıses, ağam da şimdi gelir, Urfalıyam dağlıyam. Hala güzel şarkı seçmişsen oğlum. Bakalım bir dinletebilecek miyiz? Bir ağabey yetiştirebilecek miyiz? Bir bakacağız bakalım, dur bakalım. Ağam da gelir şimdi gelir, Urfalıyam doğru mu? Günaydın kralım, bacanam, Recep bacanam.

Melek nerede? Güzel çocuklar. Önce bacanam herhalde Sezer'i dinleyemedim. Dinledin mi Sezer'i? Yağdırdı gene, yağdırdı. İproenist Asya Ahmet ustam. Yakapılman Duran'ın tam karşısında Panagiç Aldari, orası 94'te. Facebook ve Instagram'da İproenist Asya olarak takip edebilirsiniz. Çok çeşit soğuk sandviçleri ve tostları ve peynirlileri var. Efendim, sabah kahvaltısının değişmez adreslerinden bir tanesi. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte işinin başında günlük, doğal, kaliteli, lezzetli ve temiz malzemeleriyle sabahleyin poğaçalar, börekler, kıymalı, peynirli, kremalı, tavuklu, ıspanaklı, kaşarlı, patatesli ve çikolatalı. Hepça İproenist Asya'da. Diğer bütün ürünlerine de siparişlerinizi verebilirsiniz. Box, Volt, Fagi ve eFood'dan da sipariş alıyor kendisi. Bütün ürünlerini çiğ olarak da temin edebilirsiniz. Gurbete giderken de alabilirsiniz. Bak, bugün son defa söylüyorum Ahmet ustacığım. Bayram günü çalışıyor musun be adam? Adam orada atölyede çalışıyor. Belki duymuyor bile beni. He tamam. Önce bacanam şimdi açmış. Kaçırdın Sezer'i, kaçırdın. Yap dayıcım, şaba buyur. Kastoria'daki Andy DiMarcos'dan Yalım'daki Andy DiMarcos'a şaba. Oo, Kastoria kadar varmış bunun namı. Çok büyük namı var bunun. Çok büyük, Köroğlu gibi bu. Namı var bunun. Malkoçoğlu gibi. Kastoria'daki Andy DiMarcos'dan Yalım'daki Andy DiMarcos'a şaba. Bre, kim bu ya? Ceykun'um nerede Ceykun'um?

Mehmet Bargan, selam dayıya. Mehmet'im sen de benim gibi hiç durmuyorsun be kardeşim. Deme şimdi evi boyuyorsun, evi içeriden böyle. O rololar, o fırçalar, o beyaz boya. İbal halıları sermişsin, eski halıları yere de plaka eklen, üzerine damlamasın boya. Sonra bir de onları çıkarmak var. İnce telle, fırçalan, mırçalan onu temizle. Yapışkandan da yapıştırsaydın. Kolay gelsin. Siyah beyaz mı yapacaksın odayı? Nasıl yapacaksın? Hangi renkte? Sen Beşiktaşlı değil miydin Mehmet Barga? Bu adam daha ne yapsın be ya Mehmet Barga'nın be? Hem çalışıyor işinde, fırında çalışıyor bütün gece. Geliyor halı yıkıyor. Boya yapıyor, boya badana işleri. Yemek yapıyor. Daha ne yapsın bu çocuk? Ağzıyla kuş mu tutsun? Ağzıyla horoz mu tutsun?

Alektor 1 ve 2 Kafe Pistopoli'ye top Ali Rıdvan. Hem Gökçeler'de hem İskeç'e Zuagoras 83'te. Pazar yerine girerken sol tarafta. Kanat ızgara, tavuk but, kotopirzola, tavuk büfteği, tavuk şiş, göğüs rolo. Hepsi köz odun kömüründe hazırlanan gerçek ve taze lezzetler. Hem Gökçeler'de hem İskeç'imizde. İpşotitas di diatrofimas, tappanda perikotas. Alektor 2 ile Zuagoras 83'teki dükkanda tavuk çorbası, pirzolalar, mezeler ve kumpir var. Kumpir her zaman söylüyorum. Beşiktaş Ortaköy'deki gibi kumpir yapıyor Alektor. Top Ali Rıdvan. Gökçeler asfalt boyu Alektor 1 dükkanının yanındaki dükkanda da tavuk ve piliç ürünlerini çiğ olarak da alabilirsiniz. Instagram'da Alektor 2019, Facebook'ta Alektor 2 Xanti olarak takip edin. Rıdvan dostumu. Alektor 2 Zuagoras 83 Xanti pazar yerine inerken pazar günleri kapalı. Gökçeler asfalt boyu Alektor 1 salı günleri yani bugün kapalı. Valla yardımcı olabiliyorsak Barga Mehmet kardeşim ne mutlu. Sağ ol dayıcım demiş. Seni dinlerken bir şey anlamıyorum. Valla iş kendisi gidiyor. Ha? Biz ileri şeytan geri. Biz ileri şeytan geri. Bismillah de. Ha, tamam. Oldu bacanam. Geçmiş olsun tekrar. Bak senin iş şahsine. Okey. Elektroskay Necatin abime şaba. Sesli mesajlara biraz sonra bakıyorum. Hayırdır bugün böyle sesli mesajlar çok geldi sanki.

Ömer Necati ve Ömer Özcan, Elektro Sky ve tabii ki Akay. Akay, hala sabah bana gönderdin o fotoğrafta kaldı aklımda oğlum. Sen sakın peşin de anladı onu cahil aşığım. Peşin tekrar baktım kadroya da anladım Akay. Tamam canım, oldu. Ben sana gerekli bilgilendirmeyi yapacağım. Tafsilat vereceğim ben sana.

Güldürdün beni. Bir sağa bakar, bir sola bakar diye. Ne bu be? O derece mi yokluk var yani? İnsanı görünüşüne göre karşılarlar, konuşmasına, bilgisine, birikimine göre de uğurlarlarmış dervişler eskiden. Sorarlarmış fotosentez yapıyor mu, yapmıyor mu diye. La la la la la. Hadi be Ceykun'um hadi be. Herkes yazdı bir sen yazmadın. Ne var ne yok o tarafa doğru her şey yolunda mı? Senden bir şarkı rica etsem Sayın Andy Di Marcos'a. Kürtçe kurmançı helagule kurmançı hele bir şarkıyı bir çalabilir mi sen demiş Ceyhun kardeşim. Kurmançı. Bizim Andy Di Marcos'a gelsin. Tamam hazırlatsın arkadaşlar hemen kurmançıyı. Diyarbakır türküsü müdür yoksa Mardin tarafından Şanlıurfa'dan mı bu şarkı? Neredendir oğlum Ceyhun? He. Kurmançı, kurmançı ne manaya gelir kurmançı bilirsen?

Sezer gene bir AI şarkısı geldi. Dinleyeceğiz AI şarkısını. Çok fayanslaşım. Kolası ayrı, çimontosu ayrı. Yazamıyorum ama dinliyorum grubundanız. Dinleyenler kulübündeniz. Coşkun Ceyhun Kaya ve Ayhan Duman. Fayansçıların kralları. Kralsınız oğlum siz, kral. Ne kadar böyle güzel döşersiniz fayansları, plakakileri. Ha vallahi bak ha. Vay vay vay lala kurbanın oğlum. Beni de hiç rahat bırakmıyor bunlar. Vallahi bak ha. Sıkacağım topuklarına bunların artıkına. Bir o yazıyor, bir bu yazıyor. Bir o yazıyor, bir dayı yazıyor, bir ağan yazıyor. Oğlum dedim ağanızı biraz serbest hale bırakın oğlum. Hiç dinlemiyorlar. Sıkacağım topuklarını. Tamam. Warrior Plast. Düşünür yazar Bekir orada mı Barış? Plastiğin doğada yeri yok. Eyvallah. Ama hayatımızda yeri çok diyor Warrior Plast. Dayanıklı, hafif, modern tasarım, çevreye saygılı ve duyarlı geri dönüşüm plastik ürünleriyle şimdi yepyeni yerinde Warrior Plast. Arkadaşımız, dostumuz orada Barış. Önünde park yeri de var dükkanın. Çok büyük, geniş bir deposu var. Ürünleri böyle rahatlıkla görebilirsiniz. Gerek canlı canlı oraya gidip Koyunköy'ünde, gerekse yeni Instagram'daki sayfasında Warrior Plast Cash & Carry'de de takip edebilirsiniz. Bilgi almak istiyorsunuz renk konusunda, modern tasarım konusunda ve tabii ki fiyat konusu. Fiyat önemli. Telefon ediyorsunuz 2541-021-404 ya da cep telefonundan 693-31-68-949. E-mail yazsak daya olur mu diyorsunuz? Eyvallah, ona da eyvallah. sterkellas@gmail.com. Anında size geri dönüş yapıyorlar. Sağlıklı ve geri dönüşüm plastik malzemeleriyle hepsi ve daha fazlası profesyonel anlayış uygun fiyatlarıyla Warrior Plast'ta. Warrior Plast Koyunköy'de. Ceyhun'u rahat bırakın, geliyorum bak oraya. Aynı zamanda yaz sezonu için çok modern tasarımlarıyla plastik masalar, sandalyeler, tabureler geldi. Bir o kadar çeşitli boy ve renklerde plastik saksılar da var. Hepsi Warrior Plast'ta. Hatim, düğün, kına, sünnet, mahya ve davetleriniz için de tek kullanımlık yemek kapları, alüminyum tepsiler, masa örtüleri, trapezo mandalolar, plastik tabak, çatal, kaşık, bıçak, bardak Warrior Plast'ta. Sterk ana bayisi Warrior Plast. Sevinç hediyeler hazır mı? Sevinç Market'te de yine Barış Kalfa, bu arada günaydın. Merhabalar daha doğrusu. Sevinç Market'te Ramazan, Kurban Bayramı. Ramazan nereden çıktı? Kurban Bayramı boyunca kampanyalar devam edecek Kırköy Sevinç Market'te. İnşallah hak nasip kısmet ederse bayramın birinci günü ve ikinci günü sizlerle birlikte olacağız programda. Şimdiden hediyeler de toplamaya başladık. Hem konuşalım, hem bayramlaşalım, hem yarışalım. Bobo'dan tişörtler var. Tuni'den yine 5 tane birer kiloluk Kalfa Pastanesi'nin dokumları var. Bereketli geçsin yani bayramımız. Bayram tebriklerinizi de almaya başladık. Gayet uygun fiyatlarıyla bayramın birinci ve ikinci gününe bayram tebriklerinizi bekleriz. İşletmelerinizi, ürününüzü herkes duysun.

0: bakıyor.
1: Öylemiş mi? O Kürtçe şarkıda seni istiyorum, seviyorum, gülüm diyormuş. Kurmançı. Ha, este hez dikim, seni seviyorum demekmiş.
0: Ha, iyi, onları da öğrendik. Farsça bilmiyorduk, onu da öğrenelim bakalım.
1: Unuttum ben, unutmadım Raif Ahmet Sibel'im, unutmadım. Bütün şarkıları sana gönderiyorum. Baksana ama çocuğum ne kadar güzel şarkılar çalıyorum burada. Gurbet türküsünü dinleteceğiz onu da. Kral Efendi Dinleyenler Kulübü'nde sizin radyonuzdasınız. Hoş geldiniz. Aslı Hazır.

Perikon'dan da iki sürpriz hediye var dostum. Yaz geliyor. Yaz geliyor. Doğru Perikon. Geçen sene de sağ olsun. Allah razı olsun arkadaşlardan. Sedem ve Perikan'dan Tiraz 3'te züccaciyecimiz İskeç'e geçen yazında hediyeler de vermişti. Böyle yarışmalar yapmıştık, hatırlıyorsunuz. Hatırlamaya çalışın. Perikon'da da iki sürpriz hediye. Sedem, program için mi, bayram programı için mi, yoksa yaza doğru mu diyorsun? Onu bir netleştirsene.

تایموس از دیگه هز دیگه مکر چه ولی هج دیگه جد تلک جد هج بیتی یا اما میرم اما والا بیلمیرم بنده بیلمیرم آغانم اولا سوزون استونه سوز اولور مو والا باشنم بیلمیرم بایرم ایچن تمام اونلار بی نوت ادیم بن Her Honda da hediyeler varmış bayram için. Siz güzel dinleyiciler için, sizin için. Nasıl bir güzelsiniz ya. Adınız kalite olsun, soyadınız marka olsun. Göbek adınız Raga olsun. Elinde maşa, bizi dinleyenler sizin gibi paşa. Kimse çıkamaz onlarla başa. Ha, yiyor mu? Yapame bir sağa bir sola bakıyormuş asfalt boyunda. Baksana. Önüne bak önüne.

Heidelberg'ten çok selamlar Recep Bacanam orada. Dedi Sezer kardeş, çok merak ettim ne dedi. Neler demedi ki be ya. Neler demedi ki. Ora tu ifesse rotamu apo din agallamu. Allah'ım Kürtçe de öğrenmiş, o yazdı onları. Ola pane kala, ola pane kala, gede de kuana gigamena. Ola pane kala, ola pane kala. Ya gala Mehmet Bargan, bir tişört ben de istiyorum diyor. Tişörtler Bobo'dan, Bekirli'den. Dosteki tu Bobo. Tişörtleri yarışma yapacağım, öyle bedavaya yok. Aşk mı, para mı, huzur mu, tişört mü dersen? Bedava yok. Ekstra ekstra ekstra large olsun. Kaç beden giyiyor mu Mehmet Bargan sen bu çocuk? Kaç beden giyiyor mu ya?

Aa, pardon Arzu ya. Heidelberg değil, Heidelberg. Heidi'nin kasabası mı orası? Heidelberg. Heidelberg değil, yanlış söylemişim. Yanlış telaffuz etmişim. Heidelberg. Yani Heidelberg olarak okunuyor. He, Heidelberg. Recep Bacanam oralarda. Almış Dilara'yla Meleği de yanına. Oh, geziyorlar. Baba kızlar böyle kesinlikle görülüp gerilip görülüp gezilmesi gereken yerlerden bir tanesi. Geliyoruz. Tamam Sederim, dinlenin bakalım, afiyet olsun molanızda, yemek molasında. Serkan Süleyman, merhaba dostum. Sabah kahvaltısı böyle bereketli olmuş. Bol bol vitaminli protein, vitamin C, B, D, yumuşak G, J, K, L. Ne vitamin ararsan var be kardeşim. Donatmışsın masayı bayağı. Serko, oğlum helal olsun. Ne yaparsın sen?

Haydi şimdi bakalım, halam da düzeltti Arzu. Heidelberg yazılır, Heidelberg okunur. G yok onun sonunda. Niye okuyoruz G ile onu bitiriyoruz o zaman? Kesto vradi mi pire kapi telefonu mele ti ginedir, poz ginedir. Kök tipra Heidelberg yazılır, Heidelberg okunur. Yazıldığı gibi okusanıza bunları.

Heidelberg, Heidelberg. Bacınam da gönderdi. Heidelberg, Heidelberg. Gel çok selam Şaba. Bulgaristan'dan İskeçe'den Heidelberg'e Şaba. Almanları çok seviyoruz. İhli midik? German people.

garip garip insanlar bunlar, bu Almanlar Arzu'ya. Yani Heidelberg, Heidelberg oluyor. Alman alfabesi böyle. Biz ne edek? Hala valla biz bir şey edemiyoruz ha. Hala Alman alfabesine göre okuruz. Her Diyarbakır, Diyarbakır nasıl okuruz? O? Diyarbakırsa Diyarbakır deriz. E şimdi bunlar Heidelberg yazıyor, Heidelberg okuyor. Söylerken de Heidelberg, Heidelberg, Heidelberg'e gidiyoruz gibilerde. Ne oluyoruz lan? Toparlayın, toparla, toparla, toparla. Hay Allah. Heidelberg'in kaymakamına, Andidi Markus'una, Kral Efendi'nden şaba.

Sezer de tıkatladı tabii. Haydi ben onların dilini, kında bunu diye yazmış, devam ediyor nokta nokta nokta nokta. Ya be Sezer, bu ne? Yok okunu böyle yazılmış, öyle okunurmuş. Dümdük okuyoruz biz, dümdük.

0: dekor taşları, süslenmiş farklı desenlerde modern bahçe çeşmeleri, el arabası, su lastikleri ve su depoları, kanalizasyon boruları ve spiral borular, her boyda metal ve plastik su boruları, plastik ve metal su oğlukları, inşaat alanında aklınıza gelen her şey, en kalitelisi, en ucuz fiyatlarla Sünnetçi Köy, Arabacı Köy arasında Kartal Cemil'de garantili, güvenilir şekilde. İrtibat için telefon numaraları 2-541-031-815, cep telefonu 693-673-8490.
1: Sobacı Binbaşı Emin sizlere sıcacık, keyifli, konforlu bir yaşam vaat ediyor. Yıllara meydan okuyan sağlamlıkta ve kalitede onlarca ürün Sobacı Binbaşı Emin'de sizleri bekliyor.
2: Odun, gaz ve pelet yakıtlı sobalar, maşinalar, kalorifer peteklerine veya havalı ısıtma sistemlerine bağlanabilen pelet yakıtlı sobalar, kalorifer kazanları, kazanlı sobalar, petrogaz çeşitleri.
1: Ayrıca ütüler, saç kurutma makineleri, süpürge makineleri, elektrikli ve tüplü fırın, su ısıtıcıları, tost makineleri, kahve makineleri ve mikser setleri.
2: Sobacı Binbaşı Emin, yıllardır güvenle. Adres: Panayi Şaldari 4446, telefon 25 41 021 831. Santi.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Kral FM, Kral FM News. Zirvenin tek sahibi.
6: Bu şarkı mı Ceyhun? Tamam. Buna bir AI olsun, dinleteceğiz artık. Şu an size bir sponsorumu da tanıtayım, ondan sonra şarkıyı tekrar başa alırız. Cenaze hizmetleri Serhun Delioğlu dostum. Her koşul ve mevsimde çadır kurulumu var. Sandalyeleri hemen anında getiriyor. Hastanelerden ve havaalanlarından ve de Türkiye'den cenazelerinizin taşınması için iki tane cenaze nakil aracı bu tür nakil işlerindeki her türlü gerekli kağıt işlemlerini de hallediyor. Serhun Delioğlu her türlü cenaze işlemleriniz için de elektronik fatura, timola gelir, apodik işleri hazırlıyor. İskeçe'de Panagi Çaldağı 69'da, İnanlı'da caminin karşısında, Merkez Gökçüler Köyü olmak üzere 3 mıntıkada hizmetinizde. 7-24 saat arayabilirsiniz Serhun Delioğlu kardeşimizi. Gömü işlemleri, defin hizmetleri, klimalı tabut, mezar yapımı, cenaze esnasında gerekli her türlü malzeme Serhun Delioğlu. Cenaze hizmetlerinde Insta ve Facebook'ta cenaze hizmetleri Serhun bitişik halde yazın. Orada iletişim bilgileri var, ben tekrar ediyorum. ...698-77-99-377 Serhun Delioğlu cenaze hizmetleri.

Raif Oğuz Yılmaz'dan değil mi o gurbet türküsü? Onu buldum. Hemen arkadaşlar onu buldular. Onu dinleteceğim. Bacana'nı canlı yayına çıkarır mısın Haşim abi? Çok istekli. Aa, hazırsa olur tabii. Onu cuma günü çıkaracağım Tanju. Canlı yayına. Editörüm kolay gelsin. Hayırlı programlar demiş. Ramazan Edirne'li Büyük Müsellim Köyü'nden. Eyvallah Ramazan abi. Size de iyi günler diliyorum. Teşekkür ederim. Ama ben Bobo'yu ovada reklam yapacağım. Tamam, sen gel Bobo'ya al tişörtlerini. Orada bir meze, bir ayran. Ondan sonra Bobo'yu ovada reklam yap. Mehmet Barganım. Baba reklamlar çoğalıyor baba.

Seyden, Tosteki Tubobo, Mehmet Bargan diyor ki bir tişört bana versin, onu diyor ovada reklam yapacağım diyor Mehmet Bargan. Ben de diyorum Mehmet Bargan'a, Tosteki Tubobo ve Kral FM işbirliğiyle On Air Media Grup'la tişörtlerimiz var. Bayramda yarışmalar yapacağız, vereceğiz. Gidiyorsun şeye, Bobo'ya, Bekirli'ye. Arada güzel bir yemek yiyorsun, bir de tişört alıyorsun, tamam mı? Reklamın alası işte, güzel. Kolay gelsin. Ne yapacağınızı...

Eyvallah, gittiğin zaman selam söyle Mehmet Bargan'ım. Kral Efendi'den gönderdiler de. Yaptır orada böyle ince bir şeyler be. Bir şişede buz gibi ayran. Tişörtü al kaç. Fiyatlar da uygun ha baboda.

Yasin ne olalım bugün hiç sesin solun çıkmıyor. Dostaki tu babosiyeden İdris. Siparişe göre kokoreçler, oğlak, kuzu çevirme, mangalda, ızgarada pirzolalar, köfteler, tavuk çevirmeler. Mangal başı lezzetler sizin anlayacağınız. Ekmek ve pide de döner tavuk. Aradığınız lezzetli mezeler, mevsim salataları, her çeşit salata orektikalar, burgerler, sandviçler ve çok geniş menüsüyle Tosteki Tubbobo Seydan İdris Bekirli'de ustamız. Yepyeni ürünü, yepyeni ürünü, yepyeni lezzetler. Çıkın çıkın gidin. Ciğer şiş. Halay halay halay. Tosteki Tubbobo Bekirli Instagram'da da aynı şekilde bulabilirsiniz. My friend'imizi. 2534-031-202-698-7596 105 cep telefonu. Ah, ah. Önünde çok büyük balkonu da var böyle. Oturuyorsunuz dışarıda böyle. Yaz akşamlarında. Sivrisinek var mı Seyda? Yok be, bağlıyor onları o be. Bağlıyor onları. Taştaki Tubbobo Seyda Nedris Bekirli'de. Halay halay. Kavrulmuş badem, kabak çekirdeği. Ne yapıyorsun lan? Hayırdır? Niye öyle dedin ki? Eyvallah Yasin'im. Bülent Ecevit, kalpaklı arkadaşım, dostum, delikanlı adam yazmış. Bugün 19 Mayıs. Sabah kutladık dayı. İçinde, gönlünde rahat olsun. Demiş ki, şimdi Ekim zamanı, Mogu Rabuta, Mogu, ayıma Mogu Rabuta. Ama ima rabıta, ima aşk. Ama a ima para, ima aşk. Ama ima para, ima huzur. Moglu rabıta. Ne lan? Beşik mi salladın akşam? Çok uykum var diye. Hayırdır oğlum?

0: Gurbet'e uçağın üstünde gelip kargo bölümünde dönüyoruz. Bizi gurbete mecbur bırakan hayata çok kırgınım. Kında bunu...
1: Ben yürekten...
0: Of! Eğleyim be kardeşim şimdi. Alay alay alay alay alay. Sonunu güzel bağlamışsın. Bizi gurbete mecbur bırakan hayata çok kırgınım.

Aldım mesajı, okey. Oto elektrikçisi Elektrologos haftaki ünit olan Sami Usta, Ahmet Sami. Tanıtacağım kendisini. Bizim ruh ihtilaline ihtiyacımız var gençler. Dayı bir daha söylesene o ima. Söyleyeyim. Ama ima parı, ima aşk. İma parı, ima huzur. İma rabıta, ima parı. Moglu parı.

La oğlum Hacı Bedel kaçıracağım bugün ağzımdan yazdıklarını okuyacağım. Seninle o zaman buradan ta Kırcaali'ye Haskova'ya kadar koşturacağım. Şeyle hem de Karaçalı'dan koşturacağım seni. Na kuvvet, na bereket. Hacı Bedel. Kaçıracağım onu ağzımdan bugün. Sakinle.

Halaybaşı. Bizim bir halaybaşı vardı be Coşkun. Duman Ayhan. Halaybaşı. Ala al bendel, al bendel. Ala la la la la la la. Alo. Ala Urfa'yı öresinden çalgın türküler ha. Urfa'dan gelirler ha. Ala Urfa'ya kebap yemeye gidelim mi? Gidelim kardeşim, niye gitmeyelim? Kebap yemeye ta Urfa'ya mı gideceğiz? Urfa bize gelsin oğlum. İma rabıta, ima parı, ima parı, ima...

O arabayla mı gideceğiz Hamdi? Arkası boş onun oğlum. Giderken birkaç kişi de alalım yanımıza. Mesela? İsim biliyor onu. Vay vay vay, size ben kurban olurum oğlum. Vallahi yakışıklı çocuklar. Vay vay vay vay. Hala istikamet ne tarafadır oğlum? Diyarbakır'a mı gidersiniz la?

Siya. Hala bir öpücük vermedin, vallahi huylandım Siya. Vallahi ya. İskeçe'nin trafiği yine allak bullak, görüntüler geliyor, videolar paylaşıyor arkadaşlar. Urfa'ya giriş yaptık, Urfa'da bile seni dinliyoruz dediler. Lan yürü git, nereye benziyor Urfa'da, Urfa'nın evleri öyle mi? Sen olsa olsan Selanik ya da Seres Kavala'dasındır. Hey Allah ya, Urfa'ymış bak. Bak buraya bak azıcık. Bakın bakın bakın bak. Ara sen kimi kandırırsın oğlum?

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Plati Elektriyaz Meydanı'nda günün her saati hizmet veren Express Market 24 Hours, taze ürünleri ve zengin çeşitleriyle sizlere hizmet vermeye devam ediyor. Express Market 24 Hours olarak tüm halkımızın bayramını en içten dileklerimizle kutlar, sevdiklerinizle birlikte sağlık ve mutluluk dolu bir bayram geçirmenizi dileriz. Lezzette sanatı ve güvenilirliği ilke edinmiş, üretimde hijyen ve temizliği ön planda tutan isim. Kara Hasan Et Marketleri ve Şarküteri Ürünleri, Kimerya'da ve Panayi Çaldarı 58'deki mağazalarımızla yerli besiden kendi imalatımız olan ürünlerle sizlere bayramda da en iyi hizmeti sunmanın gururunu yaşıyoruz. Kara Hasan Et Marketleri ailesi olarak bayramın getirdiği bereket, mutluluk ve huzurun sofralarınızı süslemesini temenni eder, sağlıklı ve huzurlu nice bayramlar geçirmenizi dileriz. Bayram sofralarının olmazsa olmazı, Amfeon Pastaneleri. Damaklarda tat, gönüllerde iz bırakan lezzetler. Şuruplu tatlılar, pastalar, turtalar, ikramlık çikolata çeşitleri, tatlı ve tuzlu kurabiyeler her zaman taze, her zaman Amfeon kalitesinde. Odrison 12 Kireççiler'de ve Platanos 5'teki Amfeon Pastaneleri sahipleri Mehmet Aysel, Bahri ve Cansel herkese hayırlı bayramlar diler. Leoforo Stratı 16'da hizmet veren İmam Nuri Sıhhi Tessat mağazası, kaliteli ürünleri ve güvenilir hizmet anlayışıyla sizlere hizmet sunuyor. İmam Nuri ve çalışanları olarak bayramın tüm evlere huzur, bereket ve mutluluk getirmesini temenni eder, herkesin bayramını en içten dileklerimizle kutlarız.
2: Everest, doğa sporlarının uzman mağazası. Doğa yürüyüşü, dağcılık, su sporları, av ekipmanları, kamp malzemeleri, tırmanış, dalış, avcılık, kısaca doğa aktiviteleriniz için aradığınız her şey. Everest, doğayı bizimle keşfet. Rokumi 36'daki favori mağazanız Everest, bayramınızı kutlar, esenlikler diler.
3: Τα σίδερα και τις συσκευές που δεν χρειάζεσαι, ανακύκλωσέ τα. Για απόσυρση οχημάτων και κάθε τι που χρειάζεται ανακύκλωση, αφήμουν τζάκι στο 3ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Ευχές για καλό Μπαϊράμ σε όλους τους μουσουλμάνους συμπολίτες μας με υγεία.
4: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
5: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
4: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
5: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
4: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
5: Kalitesi net. Çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimaon'da. Telefon 2532 111 064.
0: Sabahın enerjisi, günün keyfi Haşim'le başlıyor.

0: gününüze Haşim'le renk katın.
1: Foryoplast, modern tasarımlar, tek kullanımlık, çevreye saygılı geri dönüşüm plastik eşyalar, ilkbahar yaz sezonu için çeşitli boy ve renklerde plastik masalar, sandalyeler ve tabureler, ayrıca saksılar. Foryoplast yepyeni yerinde Koyunköy'ünde Kara Hasan Et Marketi'nin yanında. Hatim, düğün, kına, sünnet, mahya ve davetleriniz için profesyonel ürünler, uygun fiyatlar ve tabii ki kalite. Foryoplast Koyunköy'de 2541-021-404, cep telefonu 693-3168-949.
0: Denizden uzakta olabiliriz ama lezzetin tam kalbindeyiz.
2: Sakarkaya Köyü Lefkopetra'da açılan ve Şef Ünal sizi hayal gücüyle yoğrulmuş, tutkuyla hazırlanmış eşsiz tatlarla buluşturuyor.
0: Gelenekten ilham alan, dünyadan lezzetler sunan soframızda yeriniz hazır. Lezzet yolculuğuna çıkmak için siz de The Chef Ünal'a gelin.
2: The Chef Ünal Sakarkaya Köyü Lefkopetra'da Xanti.
0: Rezervasyon ve bilgi için telefon 2541-032-972. The Chef Ünal. Lezzet tutkuyla başlar.
3: Και η ενεργειακή εξοικονόμηση του σπιτιού σου περνάει από εδώ. ηλεκτρονέτ Κινιαζόπουλος. Βρες την ατλία θερμότητας και τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις ανάγκες σου και απόλαυσε οικονομικά. Θέρμανση, ψύξη και ζεστό νερό μέσω του προγράμματος «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης». ηλεκτρονέτ Κινιαζόπουλος. Γρανικού 29, Δράμα, Αυδείρων 37 και Αγίων Αποστόλων, Ξάνθη. ηλεκτρονέτ Κινιαζόπουλος. Και για την ενεργειακή εξοικονόμηση του σπιτιού σου.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Kral FM 100, zirvenin tek sahibi.
1: Yasa dışı bahis soruşturmasında aralarında eski futbolcuların da bulunduğu yurt dışındaki tüm şüpheliler hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. Batuhan Karadeniz hakkında kırmızı bülten de çıkarılmış. Bunlar futbolu bıraktıktan sonra herhalde ticarete atıldı arkadaşlar. Yepyeni tazecik bir haber de hemencik okuyuverdim sizlere. Kafetan Ara Paradis Özköy'ünde, İncazlı Köyü'nde. Eşsiz bir coğrafi konumu ile köyünde gerçekten güzel bir coğrafi konumu var. Akarsuların yanında serinlik ve huzur veren su sesiyle, cıvıl cıvıl kuş sesleri ve fevkalade mekaniyle Kafetan Ara Paradis Özköy'de. Telefon numarası 694-34-99-240. Çok çeşit bakırcı markası dondurmalar da geldi. Onları da bir deneyin. Artı her türlü çiçekler, her çeşit çay ve kahveler, pizzalar, çerezler ve mezeler, uygun fiyatları ve genç, enerjik, dinamik bir grubuyla, takımıyla Kafe Tanera Paradisos Köyü'nde. Instagram'da da bulabilirsiniz. Facebook'ta da aynı isimde. Kafe Tanera. Hafta içi ve hafta sonu sabah 9'dan akşam 24'e kadar açık. Sakriya Neratu Paradiso. Oto elektrikçisi elektrologoz Haftaki Newton Ahmet Sami Ustam. Bu arada ilave edeyim, yarın programda olmayacak. Yarın müsaadenizi istiyorum çünkü şu bayram tebriklerini toplamamız lazım. Önümüzde bir haftamız var, onları yetiştirmemiz lazım. Katılımınız için de gerek kurumum adına, gerek takımım adına, gerek kendi adıma da çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun, eksik olmayın efendim. Ahmet Sami Ustam nerede? İskeçemizde. Termayı kuştu soktuğu şok döndürü 28 numarada benzinci aralığın bir dizin hemen yanında. Otoelektrikte son nokta ve müşteri memnuniyetiyle birlikte aracınızın bütün elektrik cereyan işleri, batarya bakımı servisi, led lambaların takımı ve ayarları, dinamo, miza, marş tamiri, kömürlerin değişimi, klima temizliği ve klima sıvılarının kontrolü, elektrik, elektronik yedek parçalarıyla birlikte otoelektrik aksesuarları ustamız Ahmet Sami'nin dükkanında. Kiryaki hariç, Sunday hariç, pazar günleri hariç sabah 8.30'dan akşam üzeri 5'e kadar size hizmette efendim. Güvenli sürüş ve yolculuklar için Ahmet Sami ustamla bir tanışın ve çalışın. Diğer bir ustam da Gökçeler Asfalt Boyu'nda Şeymi Mümin Ustam. Tavan döşeme, araç farlarının parlatılması ve temizliği, çizik ve hasarlı yerlerin tamiri, kaliteli işçilik, güvenilir hizmet, uygun fiyatlar uzakta değil. Gökçeler'de. Kaporta işleri komple ve hasarlı yerlerin yapılmasından sonra bakın otoboya ve cilası. Dizel araçlarda boru tıkanmasından kaynaklı arızaların giderilmesi, temizliği ve bilgisayarıyla programlanması da Şeyhmi Mümin Ustam'da, kaportacımızda, Lamarinaz Avtokiniton'da, Gökçeler'de. Patos Coffee İskeçe'de, Patos Coffee'den yine bayrama özel hediyelerimiz var. Birinci ve ikinci günü Özkan abimin Kalfa Pastanesi'nde, Kalfa'da lokumları var. Kavala kurabiyeleri var. Şimdi tam konuşmadım Tuni ile. Bakalım lokum mu vereceğiz, kavala kurabiyesi mi? Kalfa Pastanesi'nden, Özkan abimin Kalfa Pastanesi'nden. Saygılar, selamlar iletiyorum Özkan abime de ve orada çalışan herkese. Patos Coffee, Konstantinopya'nın 41'de Dinos'un hemen arkasında. Facebook ve Instagram'da da aynı isimle bulabilirsiniz Tuni kardeşimizi. Kahvenizi yudumlarken size işte buluyorlar. Yurt dışında çalışmak istiyorsanız o konuda da yardımcı oluyor Patos Coffee. Hoşlandığını Beni'den Panagi Çaldar 124'e kadar hemencik geldim Saidoğlu Günay orada. Günay dostum orada. Her türlü işinize kaliteli, garantili ve en uygun fiyatlarıyla istediğiniz her şey Saidoğlu Günay'da. 15 kilogramlık ekolojik boyalar 35 euro. Her çeşit boyaları bulabilirsiniz. Pelachrom boyalar özellikle çalıştığı boya markası. Sabah 6'dan öğlen 4'e kadar hizmetinizde. For all kinds of work, all the materials you are looking for here. Her türlü işleriniz için malzemeler Saidoğlu Günay, Panagi Çaldar 124'te. Kat markasının bütün markaları, aman bütün, kat markasının bütün makinaları. Deyici vereceğim gayrı. Toparlayamadım gayrı bakalım cümleyi. Bütün makinaları artı ve yedek parçalarını da bulabilirsiniz. Mesela zamanda kat markası bir makine almışsınızdır, yedek parça arıyorsunuz. Heh. Panagi Çaldar 124, Ergaliye Kromata.gr internet, Günay'da, Saidoğlu Günay'da. Yaşa Rumeli Trakya, yaşa. Arabayı sana veririz ama denizde çadır kurmaya biz de geliriz. Gel oğlum, bir şey demedik ki, araba lazım, arabanın arkasına eşya koyacağız, odun. Warrior Plus'tan plastik sandalyeler, tabureler alacağız. O arabanın arkası çok geniş ya, ondan diyorum. Ayarla sen oradan bir şeyler. Haydi maşallah. Sezer demiş ki hiçbir şey demem hiç. Allah artırsın, daha çok versin. Allah daha çok versin demiş. Hiçbir şeyler demem sana demiş Ayşe bak. Alemsin Sezer. Kralsın dayı. Lay lay lay lay lay lay lay. Güneş Gold İskeçemizde yepyeni kampanyası var. Hemen onu da okuyayım sizlere böyle çabucak. Fazla meşgul etmeden zamanınızı ve huzurunuzu. Güneş Gold yeni sloganıyla da yanınızda. Hem yanınızda hem yarınınızda. Güneş Gold düğün sezonunda söz. Nişan, düğün alışverişlerinizde büyük kampanya, eskiyi getir yeniyi götür kampanyasıyla yanınızda ve yarınızda. Güneş Gold Mihail Karoğlu 22 ada Türkiye'deki çeşitler artık size çok daha yakın. İskeçemizde kuyumculuk adına kazançlı bir adres Güneş Gold. La la la la la la la la. Ne yapayım Sezer kardeş, bunların birilerinin koşturması lazım. Hatta İngiltere'den de bayram tebriği almayı düşünüyorum. Ömer'le de bir konuşayım. Sen usulacık çıtlatsana bakalım kraliçenin kulağına baya. Deyiversene ona böyle böyle bakalım ne oluyor. Trakya'da bir Türkçe yayın yapan, İskeçe'nin, Trakya'nın İskeçe bölgesinde Türkçe yayın yapan bir kral var. Kral efendim var. Herkescikler dinliyor, deyiver bakalım bu. Kraliçeye, Queen, Freddie Mercury değil, Queen'e. Oradan İngiltere'den de alalım bakalım birazcık. Bunlar emperyalist, kapitalist sistemle bütün dünyayı soydular ya. Şimdi sıra bizde. Öyle bu işler. Etle bulma dünyası. Ne edersen bulursun, ne edersin. Akkam göster kendini bak erken. Azıcık ciddi olsana Aşim abi. Arabayı vereceğiz ama ne yapacaksın arabayı demiş. Ayda. Oğlum sen hayatta tanıdığın en ciddi adam benim. Horoz taşıyacağız Yesin, horoz.

Ciddi mi? Bak bilmiyordum. Sezer kardeşim demiş ki şaka maka kral kutluyor artık bayramlar İngiltere'de. Londra'yı da çok güzel süslüyorlar Ramazan'da. Londra'nın belediye başkanı Müslüman zaten. Yıldırlar falan, afişler falan hazırlıyor. Ramazan'da doğu kültürüne özel ürünler falan çıkarıyor. Sınırlı. Son 2-3 yıl içinde oldu bunlar. Eskiden yoktu valla. Aa, ne olmuş İngilizler öyle? Doğru yolu buldular galiba. Yakında Müslüman olur onlar da. Şey, merak etme. Sen şimdi bakalım al orada kraliçeden de bayram geliyor de. Radyoya da tebrik lazım de. Var mı kraliçenin numarası? Göndereyim mi oradan? AI'den bulduracağız şimdi onu. Dur.

Ne zaman dedi onu mesajlar? Sana mı gönderdi? E-mail'den mi? Sonra Aşim indi. İskeç'e my favorite radio presenter diyor. Kraliçe Camila. Camila mı onun adı? Kaç yaşlarında var o bakan bana Sezer. Takavide çıkmadı mı o da takavide? Alektor 1 ve 2 kafe Pistopolio Top Ali Rıdvan. İpiyotas Diatrofimas. Tapanda Perikotas diyorsanız... Alektor 1 ve 2 ile tanışma vaktidir. Zuagoras 83'teki dükkanda, yani İskeçemizdeki dükkanda bütün tavuk, rolo tavuk, tavuk çorbası, köfteler, pirzolalar, mezeler ve kumpir, aynı zamanda çok çeşit salataları da var Alektor'da. Bugün Gökçelerde asfalt boyunda, bugün kapalı salı günleri. Alektor 2 İskeçe'de ise pazar günleri kapalı. Lay lay lay lay, siparişlerinizi e-food ve box'tan da yapabilirsiniz. Telefon numarası 2541-022-916. Kolay gelsin diyoruz kendilerine. Can fotoğrafçılık yine Gökçeler asfalt boyunda. La la la la la la la. Çok canım isteye. Şimdi Bobo'ya gönderiyorum. Bobo, bir arkadaş gelecek bizim köyden. Çok canı istermiş öyle tavuk mavuk böyle altından üstten kızarık olsun birazcık böyle. Bir de fetap şiti yap ona. Bak işte ayarla bir şeyler orada. Be. Çok canım isteyen haydi. Ama herkesin canı isteyemedi. Bakın be, her şeyin bir sırası var mı çocuğum? Huzur bulabilir misin bugünlerde?

Neden başka arabanın yağları değişmesi lazım? Allah'ım yarabbim. Hacı Beden araba lazım yazar. Bak şimdiden söylüyorum, sonra la galuga istemem. Ağustos'un 1'inden 20'sine kadar araba bende. Tamam gitsin. Baba gelsin dedi. Ben ona huzur vereceğim dedi. Ben yavaş yavaş kaçayım, bırakın beni artık. Hadi bakalım. Yeter sabahtan beri car car car.

0: Reklamlardan sonra gideriz. Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı. Her gün aslında değil mi? Bazı şeylerin kıymeti bilinmesi gerekiyor. Yaşar Nuri Öztürk hocam diyordu ya, nankörlüğün bedelini çok ağır öder insan. Aynen öyle.
1: Binlerce yıl sarılmışım, korkunç atlılarıyla parçalamışlar nazlı seher sabah uykularımı. Hükümdarlar, saldırganlar, haydutlar haraç salmışlar üstüme. Ne İskender takmışım, ne Sultan Murat. Göçüp gitmişler gölgesiz. Selam etmişim dostuma ve dayatmışım. Görüyor musun?

Doktor Bahattin Şakir, Enver, Talat, Cemal, Doktor Nazım, Yakup Cemil, Ömer Naci Bey, İbrahim Temo, İsmail Can Bulat, İshak Sükutu Bey, Nizancı Murat, Abdullah Cevdet Bey, Atıf Bey, Cavit Bey, Rahmi Bey, Naki Bey, Ahmet Rıza, Mithat Şükrü. Selam olsun.

nasıl severim bir bilsen, Köroğlu'nu, Karayılan'ı, meçhul askeri, sonra Pir Sultan'ı ve Bedrettin'i, sonra kalem yazmaz bir nice sevda. Bir bilsen onlar beni nasıl severdi, bir bilsen Urfa'da kurşun atanı, minareden, barikattan, selvi dalından, ölüme nasıl gülerdi, bilmeni mutlak isterim. Duyuyor musun

sizleri, hanenizi, iş yerinizi, kalbinizi, huzurunuzu selamlarım. Teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Yine bizlerle birlikte oldunuz. Çok renk attınız. Güzel insanlarsınız. Yarın programda olmayacağım. Perşembe günü kısmetse görüşeceğiz. Sarı zeybek öldü sanma. Diridir. O dağların yine eşsiz eridir. Hoşçakalın.

0: Kral FM 100 reklamlar.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Καλύδι Σάββας. Κλειδιά, κλειδαριές και ειλικρινές ευχές για ένα όμορφο Μπαϊράμ με υγεία και αγάπη. Χρόνια πολλά σε όλους. Στη Μιχαήλ Καραολή 60. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25 410 68000 και κινητό 6977 57 57 87.
4: ...1987 yılından beri sofralarınızı yerli besilerden en taze, en lezzetli et çeşitleri ve kendi imalatları şarküteri ürünleriyle donatan isim. Bandak Et Marketleri. Günlük sofralarınız, davetleriniz veya bayram sofralarınız için 1987'den beri nesilden nesile sizin tercihiniz. Bandak Et Marketleri bayramınızı en içten dilekleriyle kutlar, mutlu bayramlar diler.
5: Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία.
6: Ruh sağlığı mutluluğun temelidir. Bu temeli inşa eden bilgisi, uzmanlığı ve şefkatiyle bölgemizde ilk kadın psikiyatrist Doktor Meltem Kırcalı, sevdiklerinizle birlikte sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirmenizi temenni eder.
7: Kimerya Koyunköy'de bulunan Kimerland İstikbal, modern ve şık mobilya seçenekleriyle evlerinize konfor ve estetik katıyor. Kimerland İstikbal olarak tüm halkımızın bayramını kutlar, bayramın evlerinize neşe, ailelerinize mutluluk ve yaşam alanlarınıza huzur getirmesini dileriz. Kireçlenme, romatizma, boyun sırt bel ağrıları ve fıtıkları, kas hastalıkları, osteoporoz, menisküs, bağ ve diğer spor yaralanmaları için fizik tedavi ve kayropraktik. Baş ağrısı, migren, vertigo, sırt ağrısı, alerjiler, sigarayı bırakma ve kilo vermek için akupunktur tedavisi, tamamlayıcı tıp olarak kuşaktan kuşağa aktarılan hacamat uygulaması. Hepsi fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi Özal Ahmet Hasan'da. Panayi Çaldari 34-36, birinci kattaki fizyoterapistiniz Özal, herkese hayırlı bayramlar diler.

0: olsun. My Club, Xanti Kavala yolu 4. kilometrede. Rezervasyon için telefon 2541-07-3536.
1: Tecrübesiyle, bilgisiyle, tam donanımlı muayenehanesiyle, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Doktor Muharrem Atike her daim hizmetinizde. En iyi sağlık hizmetini en iyi doktordan alın. Yıllardır olduğu gibi bugün de Doktor Muharrem Atike'nin deneyimlerinden yararlanın. Miauli 40 Aşağı Mahalle Camii'nin karşısında bulunan Doktor Muharrem Atike bayramınızı kutlar, sağlıklı nice bayramlar geçirmenizi diler.
2: Tavuğun en lezzetli hali Kotaplikliko. Özenle hazırlanan, saf ve lezzetli baharatlarla tatlandırılan Kotaplikliko yıllardır damaklarınızda iz bırakıyor. İro 1087'de tavuğu farklı ve lezzetli şekilde pişirip güvenle sunan Kotaplikliko bayramınızı kutlar, mutlu, tatlı, lezzetli bir bayram geçirmenizi diler.
0: Sabahın ilk ışıklarıyla başlayan lezzet yolculuğu, günün en sıcak, en taze durağı İproini Stasi. Dumanı üstünde sıcacık poğaçalar, kıymalı, peynirli, kaşarlı, patatesli, ıspanaklı, tavuklu, çikolatalı. Tiropita, zambono pita, sosisli pizzalar ve çıtır çiğ börekler. Soğuk sandviçler, tostlar ve çeşitli içeceklerle hepsi profesyonel şekilde ustasından hazırlanan lezzetler. Kahvaltının vazgeçilmez adresi İproini Stasi. Sabah saat 6'dan öğlen 14.30'a kadar Panayi Çaldari 94 yaka otobüs durağının karşısında. Ayrıca Fai, Volt, Box ve eFood'da. Telefon 2541 30 50 53 ve 693 63 65 628. İproini Stasi. Sabahın en lezzetli durağı. Macera seni çağırıyor. Spor giyimden dağcılığa, avcılıktan outdoor ekipmanlara kadar aradığın her şey Everest'te. Columbia, North Face, New Balance, Salomon ve Fjällräven gibi dünyanın en güçlü markalarının resmi satıcısı Everest, erkek, kadın ve çocuklar için zengin seçenekler sunuyor. Üstelik tüm ürünler daima süper indirimli fiyatlarla ve %100 orijinal. Yurt dışından gelen müşteriler için tax free işlemleri de Everest'te. Hemen gel, farkı yaşa. Adres Brokumi 36 Xanti. Telefon 2541-06-4644 ve www.everestshop.gr. Everest, zirveye giden yol burada başlar.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Kral FM News. Zirvenin tek sahibi.

dokunamaz benim gibi sana. Sevemezsin bir daha. Unut beni. Ya da vazgeçtin.

0: Kral FM 100 reklamlar.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: 1987 yılından beri sofralarınızı yerli besinlerden en taze, en lezzetli et çeşitleri ve kendi imalatları şarküteri ürünleriyle donatan isim. Bandak Et Marketleri. Günlük sofralarınız, davetleriniz veya bayram sofralarınız için 1987'den beri nesilden nesile sizin tercihiniz. Bandak Et Marketleri bayramınızı en içten dilekleriyle kutlar, mutlu bayramlar diler.
5: Oto kaporta ve boya hizmetleri Yasin ile Turgay. Kaporta, fırın boya, tampon tamiri, boyasız onarım, far temizleme, pasta cila, şase kontrolü, hasar sonrası ön cam değiştirme ve daha fazlası en uygun fiyatlarla. Xanti Kavala Yolu Şeker Fabrikası'ndan sonra 50 metre ileride sahada bulunan Yasin ile Turgay tüm müşterilerine hayırlı bayramlar diler.
6: Kireçlenme, romatizma, boyun sırt bel ağrıları ve fıtıkları, kas hastalıkları, osteoporoz, menisküs, bağ ve diğer spor yaralanmaları için fizik tedavi ve kayropraktik. Baş ağrısı, migren, vertigo, sırt ağrısı, alerjiler, sigarayı bırakma ve kilo vermek için akupunktur tedavisi, tamamlayıcı tıp olarak kuşaktan kuşağa aktarılan hacamat uygulaması. Hepsi fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi Özal Ahmet Hasan'da. Panayi Çaldari 34-36, birinci kattaki fizyoterapistiniz Özal, herkese hayırlı bayramlar diler.
7: Lezzette sanatı ve güvenilirliği ilke edinmiş, üretimde hijyen ve temizliği ön planda tutan isim. Kara Hasan Et Marketleri ve Şarküteri Ürünleri, Kimerya'da ve Panayi Çaldari 58'deki mağazalarımızla yerli besiden kendi imalatımız olan ürünlerle sizlere bayramda da en iyi hizmeti sunmanın gururunu yaşıyoruz. Kara Hasan Et Marketleri ailesi olarak bayramın getirdiği bereket, mutluluk ve huzurun sofralarınızı süslemesini temenni eder, sağlıklı ve huzurlu nice bayramlar geçirmenizi dileriz.
8: Η Αθλητική Ένωση Ποντίων Ευμύρου στέλνει τις πιο θερμές ευχές της. Με υγεία, δύναμη και ομαδικό πνεύμα σε κάθε γήπεδο της ζωής. Χρόνια πολλά και καλό Μπαϊράμ στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας.
9: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
10: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
9: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
10: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
9: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
10: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimaon'da. Telefon 2532 111 064.
11: Aracınızla ilgili doğru kararı vermek güven ister. All Cars 16 yıldır bu güveni sağlamaya devam ediyor. Özenle seçilmiş ithal araçlar, profesyonel satış hizmeti ve avantajlı araç takası seçenekleriyle. Hepsi tek bir çatı altında. Her araç detaylı teknik kontrollerden geçirilir. Tüm belgeleri eksiksiz hazırlanır ve size tam bir yıl garantiyle teslim edilir. Aydın Çilingir, otomobil alanında...

0: Biz AE. Aydınlatmaya dair aradığınız her şey. Demokritu Caddesi sonundaki Kusis AE bayramınızı kutlar. Tüm müşterilerine sağlıklı ve mutlu bayramlar diler. Telefon 2541 08 33 20. Tavuğun en lezzetli hali Kotaplikliko. Özenle hazırlanan, saf ve lezzetli baharatlarla tatlandırılan Kotaplikliko yıllardır damaklarınızda iz bırakıyor. İro 1087'de tavuğu farklı ve lezzetli şekilde pişirip güvenle sunan Kotaplikliko bayramınızı kutlar. Mutlu, tatlı, lezzetli bir bayram geçirmenizi diler.
1: Bana Yunanca'da tavuk ve mükemmeli aynı sözcükte söyleyebilir misin?
2: Kotaplikliko.
1: Bravo, buldun. Peki Kotaplikliko ne demek biliyor musun?
2: Tavuğun en lezzetli hali olabilir mi?
1: Evet, lezzete eklenen yeni bir sözcük daha. Kotaplikliko. Çünkü Kotaplikliko'daki tavuk başka hiçbir yerde bulamayacağın şekilde hazırlanıyor. Saf ve lezzetli baharatlar kullanılarak özenle pişiriliyor.
2: Anladım. Kotaplikliko. Yani fırında pişmiş tavuğun en lezzetli hali.
1: Kotaplikliko, tavuğu farklı ve lezzetli şekilde pişirip sizlere güvenle sunan isim. Adres İrion 87 Kısanti. Adresinize servis için telefon 25 41 077 066.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Kral FM News. Zirvenin tek sahibi.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΤΕΛ ΑΕ εύχεται στους συμπολίτες μας μουσουλμάνους για τη γιορτή του Παϊράμ χρόνια πολλά με υγεία και ευτυχία.
2: Yapı ve yalıtım malzemeleri, su tesisatı, banyo ve seramik ürünleri, inşaat demirleri ve metal ürünler, alçıpan, boya badana malzemeleri, sıhhi tesisat, fayans çeşitleri, kısaca inşaat malzemelerinde temelden çatıya ihtiyacınız olan her şey. Your Home budur. Alanında 24 yıllık tecrübe ve deneyim. Zuagoras 32, pazarda bulunan Your Home budur sahibi ve çalışanları tüm müşterilerine hayırlı bayramlar diler.
3: Latiye Lefteriyas Meydanı'nda günün her saati hizmet veren Express Market 24 Hours, taze ürünleri ve zengin çeşitleriyle sizlere hizmet vermeye devam ediyor. Express Market 24 Hours olarak tüm halkımızın bayramını en içten dileklerimizle kutlar, sevdiklerinizle birlikte sağlık ve mutluluk dolu bir bayram geçirmenizi dileriz.
4: Οι πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας αξίζουν τη λάμψη που τους αναλογεί. Βαλσάμιση Events & Catering. Σας ευχόμαστε κάθε σας εκδήλωση να είναι γεμάτη χαρά και μοναδικές γεύσεις. Χρόνια πολλά και καλό Bayram. Με υγεία και ευτυχία.
3: Leoforo Stratu 16'da hizmet veren İmam Nuri Sıhhi Tesisat mağazası, kaliteli ürünleri ve güvenilir hizmet anlayışıyla sizlere hizmet sunuyor. İmam Nuri ve çalışanları olarak bayramın tüm evlere huzur, bereket ve mutluluk getirmesini temenni eder, herkesin bayramını en içten dileklerimizle kutlarız. Kimerya Koyunköy'de bulunan Kimerland İstikbal, modern ve şık mobilya seçenekleriyle evlerinize konfor ve estetik katıyor. Kimerland İstikbal olarak tüm halkımızın bayramını kutlar, bayramın evlerinize neşe, ailelerinize mutluluk ve yaşam alanlarınıza huzur getirmesini dileriz. Kireçlenme, romatizma, boyun sırt bel ağrıları ve fıtıkları, kas hastalıkları, osteoporoz, menisküs, bağ ve diğer spor yaralanmaları için fizik tedavi ve kayropraktik. Baş ağrısı, migren, vertigo, sırt ağrısı, alerjiler, sigarayı bırakma ve kilo vermek için akupunktur tedavisi, tamamlayıcı tıp olarak kuşaktan kuşağa aktarılan hacamat uygulaması. Hepsi fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi Özal Ahmet Hasan'da. Panayi Çaldari 34-36, birinci kattaki fizyoterapistiniz Özal, herkese hayırlı bayramlar diler.
5: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
6: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
5: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
6: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
5: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
6: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimaon'da. Telefon 2532 111 064.
7: Vorio Plast. Modern tasarımlar, tek kullanımlık, çevreye saygılı geri dönüşüm plastik eşyalar, ilkbahar yaz sezonu için çeşitli boy ve renklerde plastik masalar, sandalyeler ve tabureler, ayrıca saksılar. Vorio Plast yepyeni yerinde Koyunköy'ünde Karahasan Et Marketi'nin yanında. Hatim, düğün, kına, sünnet, mahya ve davetleriniz için profesyonel ürünler, uygun fiyatlar ve tabii ki kalite Vorio Plast Koyunköy'de. 2541-021-404 cep telefonu 693-3168-949.
3: Kurban bayramı paylaşmaktır, berekettir, komşuluktur. Ama en önemlisi bu emaneti güvenilir ellere teslim etmektir. Bandak olarak yılların tecrübesi, kalite ve tat farkı sloganımızla bayram hazırlıklarınızı kolaylaştırıyoruz. Kurban payı siparişleriniz için titizlikle çalışıyor, bayram sevincinizi sofralarınıza taşıyoruz. Geç kalmadan yerinize ayırtın. Ramadan Bandak ve Hasan Bandak'a ulaşın, bayramın tadını çıkarın. İletişim Ramadan Bandak 69-86-66-28-68 ve Hasan Bandak 69-44
8: 0598 10 39. Bandak, kalite ve tat farkı.
9: Κοίτα χρώμα, ποιότητα. Αχ, πού θα τη βρούμε αυτή την απόχρωση?
10: Καρτάλ Τζεμίλ. Με την ειδική χρωματομηχανή το έχουμε όπως το θέλουμε. Πού πας?
9: Πού αλλού?
10: Μάρκετ χρωμάτων Καρτάλ Τζεμίλ. Χρώματα ακριλικά, πλαστικά, αντιβακτηριακά, αστάρια, παστές, συντηρητικά ξύλου και βερνίκια.
11: Καρτάλ Τζεμίλ. Ενδιάμεσα σου νίου αμαξάδων. Τηλέφωνα 25410-31-815 και 693-6738-490.
10: Καρτάλ Τζεμίλ. Πού αλλού?
12: Τι ψάχνεις?
10: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
12: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
10: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
12: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

0: Kral FM 100. Reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Platya Elektriyaz Meydanı'nda günün her saati hizmet veren Express Market 24 Hours, taze ürünleri ve zengin çeşitleriyle sizlere hizmet vermeye devam ediyor. Express Market 24 Hours olarak tüm halkımızın bayramını en içten dileklerimizle kutlar, sevdiklerinizle birlikte sağlık ve mutluluk dolu bir bayram geçirmenizi dileriz. Kireçlenme, romatizma, boyun sırt bel ağrıları ve fıtıkları, kas hastalıkları, osteoporoz, menisküs, bağ ve diğer spor yaralanmaları için fizik tedavi ve kayropraktik. Baş ağrısı, migren, vertigo, sırt ağrısı, alerjiler, sigarayı bırakma ve kilo vermek için akupunktur tedavisi, tamamlayıcı tıp olarak kuşaktan kuşağa aktarılan hacamat uygulaması. Hepsi fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi Özal Ahmet Hasan'da. Panayi Çaldari 34-36, birinci kattaki fizyoterapistiniz Özal, herkese hayırlı bayramlar diler.
2: Από την Αλέξανδρος ΑΕ Βιομηχανίας Χειροδέματος Ξάνθης, πολλές ευχές για καλό Μπαϊράμ με προσωπική και οικογενειακή ευτυχία σε όλους τους μουσουλμάνους συνεργάτες.

0: Πολίτες μας, Αλέξανδρος ΑΕ, τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και τέταρτο χιλιόμετρο Εχίνου Μελβίων.
1: 1987 yılından beri sofralarınızı yerli besilerden en taze, en lezzetli et çeşitleri ve kendi imalatları şarküteri ürünleriyle donatan isim. Bandak Et Marketleri. Günlük sofralarınız, davetleriniz veya bayram sofralarınız için 1987'den beri nesilden nesile sizin tercihiniz. Bandak Et Marketleri bayramınızı en içten dilekleriyle kutlar, mutlu bayramlar diler. Leoforo Stratı 16'da hizmet veren İmam Nuri Sıhhi Tesisat Mağazası, kaliteli ürünleri ve güvenilir hizmet anlayışıyla sizlere hizmet sunuyor. İmam Nuri ve çalışanları olarak bayramın tüm evlere huzur, bereket ve mutluluk getirmesini temenni eder, herkesin bayramını en içten dileklerimizle kutlarız.
2: İnşaat Malzemeleri Yapı Marketi Kartal Cemil, alanında en tecrübeli, en iddialı, inşaat sektöründe saygın firma. Kum, tuğla, kireç, kiremitten plastik ve metal su borularına. İstediğiniz renk boyayı üreten boya makinesiyle Berling ve Rotex'in en zengin renk çeşitlerine kadar inşaat alanında aklınıza gelen her şeyin en kalitelisi, en ucuz fiyatlarla Kartal Cemil'de. Sünnetçi Köy Arabacı Köy arasındaki inşaat malzemeleri yapı marketi Kartal Cemil ve çalışanları bayramınızı kutlar, daha nice bayramlara erişmenizi diler.
3: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
4: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
3: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
4: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
3: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
4: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papa Dimao'nda. Telefon 2532 111 064.
5: Sabahın enerjisi, günün keyfi Haşim'le başlıyor.

0: eğlence Ayşe'nin sunduğu bu programda. Radyonuzu Kral FM 100.0'a ayarlayın. Gününüze Ayşe'nle renk katın.
1: Foryoplast, modern tasarımlar, tek kullanımlık, çevreye saygılı geri dönüşüm plastik eşyalar, ilkbahar yaz sezonu için çeşitli boy ve renklerde plastik masalar, sandalyeler ve tabureler, ayrıca saksılar. Foryoplast, yepyeni yerinde Koyunköy'ünde Kara Hasan Et Marketi'nin yanında. Hatim, düğün, kına, sünnet, mahya ve davetleriniz için profesyonel ürünler, uygun fiyatlar ve tabii ki kalite. Foryoplast Koyunköy'de 2541-021-404, cep telefonu 693-3168-949.
0: Macera seni çağırıyor. Spor giyimden dağcılığa, avcılıktan outdoor ekipmanlara kadar aradığın her şey Everest'te. Columbia, North Face, New Balance, Salomon ve Fjällräven gibi dünyanın en güçlü markalarının resmi satıcısı Everest, erkek, kadın ve çocuklar için zengin seçenekler sunuyor. Üstelik tüm ürünler daima süper indirimli fiyatlarla ve %100 orijinal. Yurt dışından gelen müşteriler için tax free işlemleri de Everest'te. Hemen gel, farkı yaşa. Adres Brokumi 36 Ksanti. Telefon 25 41 06 46 44 ve www.everestshop.gr. Everest, zirveye giden yol burada başlar.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

0: Kral FM 100 reklamlar.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν.
2: Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας.
1: Παίξε σε μας.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.
3: Ο πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία.
4: Everest. Doğa sporlarının uzman mağazası. Doğa yürüyüşü, dağcılık, su sporları, av ekipmanları, kamp malzemeleri, tırmanış, dalış, avcılık, kısaca doğa aktiviteleriniz için aradığınız her şey. Everest. Doğayı bizimle keşfet. Rokumi 36'daki favori mağazanız Everest, bayramınızı kutlar, esenlikler diler. Tavuğun en lezzetli hali, Kotapliktiko. Özenle hazırlanan, saf ve lezzetli baharatlarla tatlandırılan Kotapliktiko, yıllardır damaklarınızda iz bırakıyor. İRO 1087'de tavuğu farklı ve lezzetli şekilde pişirip güvenle sunan Kotapliktiko, bayramınızı kutlar, mutlu, tatlı, lezzetli bir bayram geçirmenizi diler. Oto Kaporta ve Boya Hizmetleri Yasin ile Turgay. Kaporta, fırın boya, tampon tamiri, boyasız onarım, far temizleme, pasta cila, şase kontrolü, hasar sonrası ön cam değiştirme ve daha fazlası en uygun fiyatlarla. Xanti Kavala Yolu Şeker Fabrikası'ndan sonra 50 metre ileride sahada bulunan Yasin ile Turgay tüm müşterilerine hayırlı bayramlar diler.
5: Bayram sofralarının olmazsa olmazı Amfeon Pastaneleri. Damaklarda tat, gönüllerde iz bırakan lezzetler. Şuruplu tatlılar, pastalar, turtalar, ikramlık çikolata çeşitleri, tatlı ve tuzlu kurabiyeler her zaman taze, her zaman Amfeon kalitesinde. Odrison 12 Kireççiler'de ve Platanos 5'teki Amfeon Pastaneleri sahipleri Mehmet Aysel, Bahri ve Cansel herkese hayırlı bayramlar diler.
6: Ruh sağlığı mutluluğun temelidir. Bu temeli inşa eden bilgisi, uzmanlığı ve şefkatiyle bölgemizde ilk kadın psikiyatrist Doktor Meltem Kırcalı sevdikleriniz ile birlikte sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirmenizi temenni eder.
7: Τα σίδερα και τις συσκευές που δεν χρειάζεσαι, ανακύκλωσέ τα. Για απόσυρση οχημάτων και κάθε τι που χρειάζεται ανακύκλωση, αφήμουν τζάκι στο 3ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Ευχές για καλό Μπαϊράμ σε όλους τους μουσουλμάνους συμπολίτες μας με υγεία.
8: Kimerya Koyunköy'de bulunan Kimerland İstikbal, modern ve şık mobilya seçenekleriyle evlerinize konfor ve estetik katıyor. Kimerland İstikbal olarak tüm halkımızın bayramını kutlar, bayramın evlerinize neşe, ailelerinize mutluluk ve yaşam alanlarınıza huzur getirmesini dileriz. Lezzette sanatı ve güvenilirliği ilke edinmiş, üretimde hijyen ve temizliği ön planda tutan isim. Kara Hasan Et Marketleri ve Şarküteri Ürünleri, Kimerya'da ve Panayi Çaldarı 58'deki mağazalarımızla yerli besiden kendi imalatımız olan ürünlerle sizlere bayramda da en iyi hizmeti sunmanın gururunu yaşıyoruz. Kara Hasan Et Marketleri ailesi olarak bayramın getirdiği bereket, mutluluk ve huzurun sofralarınızı süslemesini temenni eder, sağlıklı ve huzurlu nice bayramlar geçirmenizi dileriz.
9: Tecrübe ise tecrübe, kalite ise kalite. Kalite ise kalite.
10: Kaporta ve otoboyacıları Yasin ve Turgay yılların tecrübesiyle hizmetinizde.
9: Kaporta ve otoboyacıları Yasin ve Turgay profesyonel kadrosuyla aracınızın tüm

0: Boston, My Club, Xanti Kavala yolu 4. kilometrede. Rezervasyon için telefon 2541 07 35 36.
1: Hasan Keke ve ekibi tüm müşterilerinin bayramını gönülden kutlar. Her türlü elektrik arızasında ve elektrik tesisatında güvenli ve kaliteli adres. Elektrik ustası Hasan Keke. Bayramınız ışık gibi aydınlık, yüzünüz hep gülümsemeyle dolu olsun. Hayırlı bayramlar.
2: İnşaat Malzemeleri Yapı Marketi Kartal Cemil. Alanında en tecrübeli, en iddialı. İnşaat sektöründe saygın firma. Kum, tuğla, kireç, kiremitten plastik ve metal su borularına. İstediğiniz renk boyayı üreten boya makinesiyle Berling ve Rotex'in en zengin renk çeşitlerine kadar inşaat alanında aklınıza gelen her şeyin en kalitelisi, en ucuz fiyatlarla Kartal Cemil'de. Sünnetçi Köy Arabacı Köy arasındaki inşaat malzemeleri yapı marketi Kartal Cemil ve çalışanları bayramınızı kutlar, daha nice bayramlara erişmenizi diler.
3: Mumcakis'le geri dönüşüm muhteşem olacak. Akıllıca hareket etmek için tek bir isim yeter. Mumcakis geri dönüşüm. Yılların tecrübesiyle her türlü aracın geri dönüşümü ve nihai silme işlemleri Mumcakis'te itinayla yapılır. Ayrıca demir, metal, eski piller ve eski elektronik cihazlarınızın geri dönüşümü için de Mumcakis modern ünitesiyle hizmetinizde. Büyük ve küçük boy şantiye çöp konteynerları kiralama hizmeti ve çok daha fazlası için siz de Mumcakis'i tercih edin. Demir ve metal geri dönüşüm şirketi Afi Mumcakis OE. Çevre yönetim sistemi ISO 9001 ve 14001 belgelerine sahip olan Mumcakis geri dönüşüm tüm zamanların en iyisi. Adres Xanti Kavala yolu 3. kilometrede. Telefon 2541-0-266-55 Xanti.
0: Aracınızla ilgili doğru kararı vermek güven ister. All Cars 16 yıldır bu güveni sağlamaya devam ediyor. Özenle seçilmiş ithal araçlar, profesyonel satış hizmeti ve avantajlı araç takası

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Ağır ve hastalar için İskeçe'deki tek araç muayene merkezi Kteo Diagnosi deneyimli ekibiyle her daim hizmetinizde. Araba, motosiklet ve tüm ağır ve hastaların teknik kontrolleri Kteo Diagnosi'de özenle yapılmaktadır. Ksanti Kavala yolu 3. kilometredeki araç muayene merkezi Kteo Diagnosi bayramınızı kutlar, mutlu bir bayram geçirmenizi diler. Aracınıza en iyi rot balans ayarı hizmetini sunan isim Bedrelidis Hristos. Aracınızın konforlu ve güvenli sürüşü, yakıt ve lastik tasarrufu için Corgi balans makinesiyle alanında en iyisi. Santi Kavala yolu 3. kilometredeki rot balans ayarı merkezi sahibi Bedrelidis Hristos tüm müşterilerine hayırlı bayramlar diler.
3: Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΤΕΛ ΑΕ εύχεται στους συμπολίτες μας μουσουλμάνους για τη γιορτή του Παϊράμ χρόνια πολλά με υγεία και ευτυχία.
4: Latin Elefterias Meydanı'nda günün her saati hizmet veren Express Market 24 Hours, taze ürünleri ve zengin çeşitleriyle sizlere hizmet vermeye devam ediyor. Express Market 24 Hours olarak tüm halkımızın bayramını en içten dileklerimizle kutlar, sevdiklerinizle birlikte sağlık ve mutluluk dolu bir bayram geçirmenizi dileriz.
5: 1987 yılından beri sofralarınızı yerli besilerden en taze, en lezzetli et çeşitleri ve kendi imalatları şarküteri ürünleriyle donatan isim Bandak Et Marketleri. Günlük sofralarınız, davetleriniz veya bayram sofralarınız için 1987'den beri nesilden nesile sizin tercihiniz. Bandak Et Marketleri bayramınızı en içten dilekleriyle kutlar, mutlu bayramlar diler.
4: Leoforo Stratı 16'da hizmet veren İmam Nuri Sıhhi Tessat mağazası, kaliteli ürünleri ve güvenilir hizmet anlayışıyla sizlere hizmet sunuyor. İmam Nuri ve çalışanları olarak bayramın tüm evlere huzur, bereket ve mutluluk getirmesini temenni eder, herkesin bayramını en içten dileklerimizle kutlarız.
6: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
7: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
6: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
7: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
6: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
7: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadima 10'da. Telefon 2532 111 064.
8: Vorio Plast. Modern tasarımlar, tek kullanımlık, çevreye saygılı geri dönüşüm plastik eşyalar, ilkbahar yaz sezonu için çeşitli boy ve renklerde plastik masalar, sandalyeler ve tabureler, ayrıca saksılar. Vorio Plast yepyeni yerinde Koyunköy'ünde Karahasan Et Marketi'nin yanında. Hatim, düğün, kına, sünnet, mahya ve davetleriniz için profesyonel ürünler, uygun fiyatlar ve tabii ki kalite Vorio Plast Koyunköy'de. 2541-021-404, cep telefonu 693-3168-949.
4: Kurban bayramı paylaşmaktır, berekettir, komşuluktur. Ama en önemlisi bu emaneti güvenilir ellere teslim etmektir. Bandak olarak yılların tecrübesi, kalite ve tat farkı sloganımızla bayram hazırlıklarınızı kolaylaştırıyoruz. Kurban payı siparişleriniz için titizlikle çalışıyor, bayram sevincinizi sofralarınıza taşıyoruz. Geç kalmadan yerinizi ayırtın. Ramadan Bandak ve Hasan Bandak'a ulaşın, bayramın tadını çıkarın. İletişim Ramadan Bandak 69-86-66-28-68 ve Hasan Bandak 69-44-98-10-39. Bandak, kalite ve tat farkı.
9: Πουλ. Πάρα μόλις έβγαζα.
10: Αν χαθείς, άμυαλε, τι κάνεις εδώ?
9: Γιαγιά, εδώ δεν είναι το περικότας.
10: Αχ, αείρευτε. Δεν βλέπεις ότι είναι κοτέτσι?
9: Είδα κότες και μπήκα. Περικότας. Λαχταριστά πιάτα με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε κοτόπουλο. Έτοιμα μαριναρισμένα και παναρισμένα. Εύκολα και γρήγορα στο μαγείρεμα. Κοτόπουλο τηγανιά. Ρολάκι, κοτομπιφτέκι, κοτομπουκές και πολλά άλλα. Το πιασές. Περικότας. Στην Ηρώων 109 στην Ξάνθη. Και delivery στο 25 410 69 123. Βλέπεις κότα? Περικότας.
11: Τι ψάχνεις?
12: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
11: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
12: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
11: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

0: 2-10-79-77-57-57-87.
1: Πολλές ευχές από καρδιάς για ένα καλό Μπαϊράμ με ασφάλεια από τον Οικονομικό Ασφαλιστικό Σύμβουλο Ιωάννη Χαϊδόπουλο. Ασφάλειες όλων των τύπων με όλες τις ασφαλιστικές. 40 Εκκλησιών 3 Ξάνθη. Τηλέφωνο 2541-083-495.
2: Oto Kaporta ve Boya Hizmetleri Yasin ile Turgay. Kaporta, fırın boya, tampon tamiri, boyasız onarım, far temizleme, pasta cila, şase kontrolü, hasar sonrası ön cam değiştirme ve daha fazlası en uygun fiyatlarla. Ksanti Kavala Yolu Şeker Fabrikası'ndan sonra 50 metre ileride sahada bulunan Yasin ile Turgay tüm müşterilerine hayırlı bayramlar diler.
3: Hasan Keke ve ekibi tüm müşterilerinin bayramını gönülden kutlar. Her türlü elektrik arızasında ve elektrik tesisatında güvenli ve kaliteli adres. Elektrik ustası Hasan Keke. Bayramınız ışık gibi aydınlık, yüzünüz hep gülümsemeyle dolu olsun. Hayırlı bayramlar.
2: Ağır vasıtalar için İskeçe'deki tek araç muayene merkezi Kteo Diagnosi deneyimli ekibiyle her daim hizmetinizde. Araba, motosiklet ve tüm ağır vasıtaların teknik kontrolleri Kteo Diagnosi'de özenle yapılmaktadır. Ksanti Kavala Yolu 3. kilometredeki araç muayene merkezi Kteo Diagnosi bayramınızı kutlar, mutlu bir bayram geçirmenizi diler.
3: Kalite ve zarafetin buluştuğu adres. Dekor Musli. Alçı ve alçıpan alanında hizmet veren Dekor Musli, modern tasarımlar ve dekoratif çözümlerle yaşam alanlarınıza estetik katıyor. İskeçe'nin en köklü alçı firmalarından Dekor Musli olarak bayramınızı kutlar. Bu bayramında evlerinize huzur.

0: sistemleri, elektrikli ekipman, elektrik tesisatı malzemeleri, modern ve klasik lambalar, aplikler, avizeler, dekoratif aydınlatma ve aksesuarları, her türlü aydınlatma araç ve gereçleri. Kusis AE. Aydınlatmaya dair aradığınız her şey. Dimokritu Caddesi sonundaki Kusis AE bayramınızı kutlar. Tüm müşterilerine sağlıklı ve mutlu bayramlar diler. Telefon 2541-08-3320. İnşaat Malzemeleri Yapı Marketi Kartal Cemil. Alanında en tecrübeli, en iddialı. İnşaat sektöründe saygın firma. Kum, tuğla, kireç, kiremitten plastik ve metal su borularına. İstediğiniz renk boyayı üreten boya makinesiyle Berling ve Rotex'in en zengin renk çeşitlerine kadar inşaat alanında aklınıza gelen her şeyin en kalitelisi, en ucuz fiyatlarla Kartal Cemil'de. Sünnetçi Köy Arabacı Köy arasındaki inşaat malzemeleri yapı marketi Kartal Cemil ve çalışanları bayramınızı kutlar, daha nice bayramlara erişmenizi diler.
1: Tecrübesiyle, bilgisiyle, tam donanımlı muayenehanesiyle kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Doktor Muharrem Atike her daim hizmetinizde. En iyi sağlık hizmetini en iyi doktordan alın. Yıllardır olduğu gibi bugün de Doktor Muharrem Atike'nin deneyimlerinden yararlanın. Miauli 40 Aşağı Mahalle Camii'nin karşısında bulunan Doktor Muharrem Atike bayramınızı kutlar, sağlıklı nice bayramlar geçirmenizi diler. Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
2: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
1: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
2: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
1: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
2: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimaon'da. Telefon 2532 111 064.
3: Sabahın enerjisi, günün keyfi Haşim'le başlıyor. Günün keyfi.

0: Gününüze haşimle renk katın.
1: Kurban bayramı paylaşmaktır, berekettir, komşuluktur. Ama en önemlisi bu emaneti güvenilir ellere teslim etmektir. Bandak olarak yılların tecrübesi, kalite ve tat farkı sloganımızla bayram hazırlıklarınızı kolaylaştırıyoruz. Kurban payı siparişleriniz için titizlikle çalışıyor, bayram sevincinizi sofralarınıza taşıyoruz. Geç kalmadan yerinizi ayırtın. Ramadan Bandak ve Hasan Bandak'a ulaşın, bayramın tadını çıkarın. İletişim Ramadan Bandak 69-86-66-28-68 ve Hasan Bandak 69-44-98-10-39. Bandak, kalite ve tat farkı.